0: Meyve kökdatlarının ozuqlıq qiymeti öl meyve kökdatlarga qaraganda tekhimi yuqori bolishi mumkin. Toŋlatılgan meyve kökdatlarının ozuqlıq qiymeti yeni meyve kökdatlardan qilishmaydı. Yig'ilish halqasida toŋlatılgan meyve kökdatlar pişiş derecesi tekhimi yaxshi bolgan xom materiallarni tanlab, üzüp bolgandan keyin tez süratte pişiqlab ozuqlıq tarkibinin yoqap ketishinin oldu ilinidu. Toşuş, saklaş halkısı da uzuqlıq sərpiyatı nispeten az buludu. Şunun bilen bilen tonlatılgan meyve köktatlarını tövən temperaturğa tayınıp uzak müddət saklıqlı buludu. Çirişten saklınış doğrusu koşuşunun haceti yok. Liulian, Liji qatarlıq pəsillik meyve köktatlarını tonlatış şekli arqılıq yıl boyu təminlikli buludu. Turmuş usulunun üzlüksiz özgürüşüge ägişip, toğlatılgan meyve köktatlarının işletiliş ornumu barğan seri mullışıdı. 4. Yemeklik talasını toluqlaşta, pekat köktatını köp yeşkili bulmaydı. Jongo ahallarının yemeklik talasını kubul kılışı umum yüzlük yetersiz bulup, Kündelik otturcu kubul kılış mıhtarı tavsiye kılıngan mıhtar 25 gramdan 20'ı toğır keledu. Yemeklik talasını toluqlaşta meyve köktatlarını köp istimal kılıplı kalmay yana mogu, purçak türü ve dallıq ziraatlarını köprek istimal kılış gerek. Kündelik yemek içmekni köp kıllaştırışka dikkat kılış gerek. Muşunda kılgandıla erimeydigan yemeklik talası bilen erişcan yemeklik talasığı tan itibar bergil buludu. Bunun işçi de erişcan yemeklik talalarının köpüncisi özüşkü paydalıq rolunu cari kıldırıp, üçeyinin sağlamlıqıga nahayt paydalıq. Onundan başka yemeklik setip alganda yemeklik talasının mıhtarıgı dikkat kılıp, özünün ihtiyacıga asasen yukarı tamak talası türdeki yemekliklerini tallaş gerek. Meslen, yukarı talalık sulu sütti. Yukarı talalık peçini katarlıklar. 5. Gül çeneğe ziyade sezgür kişiler bu yemekliklerini yese kıltak çüşü mümkün. Mutakasla mundaq dedi. Gül çeneğe reaksiye kıladığan nurgun kişiler alma, şabdol, çinsay katarlıq yemekliklerini yegende eğiz boşluğu kiçişiş, kalpuk, uyuş katarlıq bir aramlıq alametlerini payda kılıdı. Bu tibbi ilimde gül çeneği yemeklikten bolgan ziyade sezgürlük yığındı keserlik alameti de adılıdı. Bunun prinsipi şu ki gül çeneği bilen kısmen meyve köktatlarının tərkibideki anaflaktoginin kurulması oxşip ketidigan bolup Adam bedeninin immuniteti sistemisi de girerleşme periklendiriş görülüp, ziyade sezgürlük reaksiyası payda buludu. Alahide çüyendirip ötüşki tegişlik şu ki, ziyade sezgürlük immuniteti gücünün tövelligenlikinin ifadesi emez. Belki immuniteti sistemisinin gül çeneği, Yemeklik aksiyeliği okşaş əslidi ziyansız maddalarını hata halda ziyanlıq yat madda dəb hüküm kılıp, ziyada müdafiyelinişini kozgı qallıqdın kilip çıxıdı. Sezgürlük payda kılıdığan yemekliklerini bekitkendin kiyin, kündülük turmuşta imkan kadar özünü kaçırsılı buludu. Eğer istimal kılgandın kiyin, əsve çıxış, nəpəs qiyilişiş, Baş qiyiş qatarlıq bütün bədən xarakterlik ziyadı səzgürlük alamətləri görülsə, dərhal doktorğu görünüş gerek.
1: Anla vatqınınla Şincan Radio Televiziya Stansısının tən saxlıqı zor baylıq programısı.
2: Bu
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän saqlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etigelli haberle programımızını başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımsızlar, etigelik haberler programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 22 günü, Seyşembe, Dehkallar kalendar boyunca 8 ayının 12 günü.
2: Avval, bu kitimki programımızın asası mesmullarını tanıştırımız.
1: Chen Xiaojiang, Erkin Tuniyaz, Jongo, Rongtong Grohi'nin baş müdürü Li Wenqing bilen görüştü.
2: Tunca kitimlik Milletler İttifaklığı Terakkiyatı Teşviqat Tertliliği Şinjan Yürüyüşlük Faaliyeti başlandı.
1: 8 ayının ahırıca Abdınım rayon boyunca Bingtuan'a öz işçi kalan halda tizimlap enge ilingan Puhravi Karxana Bultır Kışı Mezgildikiden 9.65% açtı.
2: Abdınım rayon yerlik sanat asasını çoğunkur kezip, bekar durgan sanat baylıqını canlandırıp, sanat ıksadı bilen medeniyet, sayahacilikki tan kuvvet koşuş, öz ara menfet yetküzüp ortak rabajlanışını şıkaşırdı.
1: Şinjan doğru çüyendirmesini yaşangallarga muvapıklaştırış ve dosalgısız kılış ıslahatını noktada sınav kılıp, doğru çüyendirmesini enik görelmeslik meselesine el kıldı.
2: Stansımızın küçük özgertiş, çoğun illaklıkını namayan kıldığı diyen mavzudaki obzori.
1: Emdi haberler anlanlar.
2: Stansımız haberi. Abdunum Rayonluk Partiya Komitiyetinin şucisi Chen Xiaojiang, Abdunum Rayonluk Reisi Erkin Tuniyaz,
3: Tünügün Ürümcide,
2: Jongo Rongtong Mülük Başkuruş Grohi Çeklik Şirketinin baş müdiri Li Wenqing ve onun hemrahları bilen görüştü. Abdunum Rayonluk Partiya Komitiyetinin muavin şucisi, Abdunum Rayonluk daimi muavin reisi Zhang Yingchun görüşüşke katnaştı. Chen Xiaojiang, Abdunum Rayonluk Partiya Komitiyeti, Xalq Hükümeti ve Bingtuan'ı vakaleten Li Wenqing ve onun hemrahlarının Şinjan'ı tekşürüp tatqiqilish, tekşürüşke kelgenlikini karşı aldı. O mundaq dedi. Yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya merkezi komiteti Şinjan xizmetiga yüksek ahamiyat berib, yeng davrdagi partiyaning Şinjanni idora qilish tadbirini bekitib, Şinjanga davlat umumligida 5 chuq strategiyalik o'rin bekitmisi berib, Şinjanni iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotda dunyoning diqqatini tortqudek zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga yetakladi. Jongo Rongtong Grohi

0: Sehidi, hazır özgertilip hayati küşke ige boldi. Ürümçi, Çoğma, birinci numarlıq mədəniyet icadiyyit rayonunun kurguçisi Bi Chuanpeng mındaq dedi. Birinci, ikinci ve üçüncü kararlıq türde 200 ticaretçi ticaret kılvatıdı. Bağçı rayonudaki mədəniyetki təvə bir kısım amıllarını yanımı kengaytıp, ətraptaki 5 kilometr dairdeki istimalçıların toplap, kaytıdın istimal altı şekillendirdik. Şinjan'da hazırgıca Abdunum rayon dərcilik sanayet sayatı ülge bazısı 39 yetti. Bunun 4'i devlet dərcilik sanayet sayatı ülge bazısı tizimlikige kirgizildi. Bular nefet, polat dömür, arak qoruqi, yemeklik pişiklaş qatarlıq köpxil türünü kapıldı.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay xabar qıladı. Yıl 5'ten hazırgıca Abdunum rayon boyca 50 nahiye şehir merkezi bulut doğruhanesini 57 nahiye şehir retsipini merkezlik tekşürüş bulut merkezini sınav tariqisi yürüştürüp, kaplaş nesbitini 64.8% yetkizdi. Tekes nahiyelik davalaş ortak gevdisi baş doktor hanısının Xocirdi Mongol yezlik doktor hanısında doktor Yan Shaoqing'nin salametlik ahvali ve kesellik tarihiga asasen yazılgan retsipni akıl tekşürüş sistemimizde tekşürüp bekitgenikin sozulma kesellik doğrusu yazıp berdi. Yan Shaoqing mundaq dedi. İlgiri doğrusu etibiliş üçün nahiya bazırıq barattuk. Hazır yazılık doktor xanıga kaçalı kelsek doğru alalayımız. Doğru xanını başkuruş akıl hem bahri sistemimizden yardımıda. Tekes nahiyelik davalaş ortak gevdisi baş doktor xanısının 3 doktor xan rayonu, 8 yez bazarlıq şöbe doktor xanısındaki doğrunun ıskılat kaldıqı, ünümlük vaxtı qatarlıq sallıq məlumatlarını bir qıraplı belgeli buladığan boldı. Qaysi yez bazarda, qaysi doğru kemçil bolsa, sistema automatik əskər tutun. Baş doktor xana dərhal doğrunu təqsimləb, tez sürətli toluqlaydı. Tekes nailik davalaş ortak gevdisi baş doktorxanısı, xalq doktorxanısı doktorxan rayonu doğru bölümünün doğru giri Pərizat Yüz mındaq dedi. Doğrunun ünümlik müddeti ötüp getip ısırap buluştun. Nagiyacı da doğru kemçil buluş, ünümlik müddeti az kalan doğrularını xalqancı obrot kılış ahvalını saxlandıq. Doğrunu toluq təksimligenden zırt, doğru şiltiş bir xatlarlıki ötkilinimi çın tutuş gerek. Retsipni akıl tekşürüş sistemizde tekşürüp iniklaş bilen kesbi doğurger kayıt tekşürüşünü birleştiriştek retsipni koş tekşürüş endiyesinde tekes nagiyesi de retsipnin layıqatlik buluş nisbeti 92%'nin yukarı seviyede mukumlaştı. Merkezi bulut doğru kanısı bilen retsipni merkezlik tekşürüş bulut merkezinin ibaret işki merkez kuruluşunun kengişi bilen Abdunum rayon boyca asasi katlam dabalaş, saklıq saklaş aparatlarına otru hesablen 268 türdeki 316 yıl doğru. Devlet bekitken noktalıq kesellik doğrusundan otru hesablen 103 türdeki 109 yıl doğru seplendi. Yukurkan besim, diabet, tosluş karakterlik sozulma öpki kesili katarlıq sozulma kesili barlarını doğru bilen təminleş dairesi sicil kengaytildi. Abdunum rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti doğru siyasi ve asasi doğru tüzümü başqarmasının birinci dərəcəlik müdiri bölüm əzası Wang Wenji mundaq dedi. Merkezi bulut doruhanısı bilen retsipni merkezlik tekşürüş bulut merkezi kuruluşunu tezletip, 2026 yılı işki merkez kuruluşunun tamamlanış nesbitini 75% ki yetküzüşki kapalatlı kılıp, 2030 yılının ahırda asas katlamını doğrunu birleşip başkuruş mekanizmi bilen toluk kaplaşını əmelge aşırımız.
0: Stansımız xavri. Abdunum rayon yakında doğru düşündürmesini yaşangalarga muvaffaklaştırış ve tosalgısız kılış ıslahatını noktada sınav kılıp, Abdunum rayon boyunca doğrularını bazarga seliş icazlı ilgilerini noktada sınav kılışı ilhamlandırıp, yaşangalar ve meyiplerinin doğru işletiş ihtiyacını kandırıp, doğru düşündürmesini inek görelmeslik meselesini el kıldı. Bu kitimki noktada sınav kılış dairesi Abdunum rayondaki doğrularını bazarga seliş icazlı ilgilerini kaplap, devlet doğru nazaret kılış başkuruş idaresi elan kılgan doğru çöndürmesini yaşangalarga muvaffaklaştırış ayım işiltiladigan, işiltiladigan ve sırttan işiltiladigan doğru yasalmalarını öz içi kalıdı. Ayım işiltiladigan, işiltiladigan ve sırttan işiltiladigan doğru yasalmalarını öz içi kalıdı. İqidarlar karxana və tür əməliyyəti birləşdirib, dövlətin noxtada sınav

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq mazmunlarda anlatış berimiz.
2: Yurtumdaki yenglikla sayfimizda Zhongqiu bayramining yiqilishiga ergishib, ishlab chiqarish, setish tangjallangan Xotanning yerlik yubinglari butun mamlakatda bozor topdi degan temada to'xtalamiz.
1: Yuksilayotgan Shinjang sahifimizda Sharqi Jung'ur iqtisod texnika taraqqiyot rayonidagi yangi manzara, odam kuchi orqali tortib yudishdin Shopursiz aqli iqtidorli avtomobilgacha degan mazmun diqqatingizda bo'lsin.
2: Yorqin ism sayfimizda 50 yilga yaqin ot boshliq g'ijak chalg'uchi, avtonom rayon darajalik g'ayri moddiy madaniyat mirosi vakillik varisi Suxi bilan tanishimiz.
1: Programımız yine Shinjang Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Slow Shooting abonecilar terminalıda maskademde ağlat oludu. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlıq olup oludu.
0: Shinjang'daki yenilikla.
1: Yaqinda dunyo bo'yicha tunji petrozavr muzeyi Qumul petrozavr muzeyi Shinjang Qumulda ochildi. Qumul petrozavr yordan davlat geologiya bog'si viviskisining yopiqimi bas qadamda ochildi. Petrozavr tadqiqoti mutaxassisi, Jungu Palla akademiyasi qadimki umurtqili hayvonlar va qadimki insonlar tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemleyip, sosyalistik zamanı ulaşkan Şincan kurup çıkaylı.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde İşlep çıkırış, setiş, tan canlanan Xotan'nın yerlik yöbinleri bütün memleketi bazar tap deydigen temini doktorumuz. Cunçu bayramının yıkılışı ağışıp Xotan'nın çoğun küçük koçularda yöbinin mezlik yedi taraldı. Xotan'nın en enevi yerlik yöbini bir yıl işçideki setişinin besk pestini kütüvelip şu caydaki şehir ağlarının çoğunkır yahtırışıga erişiple kalmayı, tekhimi muhimi kolaylık aşağı obortudun paydalanıp Şincan'dan çıkıp bütün memleketin herkasi caylarına setildi.
1: Yakında Xotan şehri Ürümçi Şimali yoluğa caylaşkan Ruslan Puşruk Dukunada aldıraş menziri barlıq kelgen idi. Doğupkiden yenili puşurup ilingan yerlik yöbinlerinin mezlik yedi etrafını bir algan idi. Pokey aldıdaki hizmetçiler aldıraş bulup, tertiplik alda xeridarlarının yöbinini cınlap, orap kacılavat attı. Dukanğı tallap, setivalgılı kelivatkan şehir ahallarının ayığı üzülmey vat attı. Dukan sırtıda sicil udulluşup, kobul kılıvatkan tez yollanma kadimleri orap kacılangan yöbinlerini birbirlap ayırıp, talon çaplap, abdumobulga kacılaydı. Lıkkıda yöbin kacılangan tez yollanma abdumobulları arka arkadan memleketinin her kaysı caylarına toşu etti.
0: Dukan başlığı Nuri Mangül Tursun Tohti yöbinini orap kaçılagaç muhbirge tonuşturup bunlak dedi. Bu birkaç gündüm buyan künüge 7000 yandan artık yöbin sattık. Seteş somisi adetikiden 2 hessiden köprek açtı. Her günü memleketinin her kaysı caylarına köp miktarda zakaz yollavadımız. Tün gün bir kündüle 40000 yandan artık yöbin sattık. Sodumuz intayın yakşı. Xotan yerlik yöbini, yerlik ala süpetlik yanak meğizi, kuruk üzüm, gülkent, künjit katarlık ham materyallarını inçki tallap kıymı kılıp, bütünlüğü kolda tayyarlanıdı. Yöbinin cildisi çürük hem yumuşak bulup, tatlıq təmi köngülge təkmeydi. Her çişligende koyuk yerlik təmini his kılgıl buludu. Xemir yuğuruş kıymı tayyarlap, lısqı selişkici bulgan her bir iş tertipini ustamla öz bir kolluk tamamlaydı. Doğupkinin harareti muvafık bulgandıla mezlik pırkı cahide çıkıdı. Nurgun hotellikler için etkanda bu yerlik yöbin ulanın hatırsıdaki en hakiki cunçu bayramı təmi hesaplanırdı. Xotan şehri ahalisi Can Yönyön mu bu yerdin yöbin seti valdi. O mundaq dedi, Xotan'nın yerlik yöbinini ezelden yakış görümen. Bu yöbinin təmi intayın sap, yeşlik. Her ili cunçu bayramı da xeyli köp seti velip, ödük ilə bilen geyimiz. Yurtki uruq tukkan dostlağımı azraqtın əvət birimen.
1: Yöbinin yakışı setilişiğe eşya obrotumu küç koşu vatatdi. Sodgarlarga kolaylık yartış üçün poşta tarmakları mulazmetine aldığı sürüp, hizmetçilerini dukanga kilip yöbinini bivasta tapşırı velip, cay-caylarga evetişge uğrulaştırdı. Xotan şehirlik poşta tarmak idarisi Çıngcong yığış yetküzüş bölümünün yığış yetküzüş hadimi Cavciyenvey tonuşturup, yöbin zakazı künüge otur hesabilen 700'den aşıdu dedi. Cınlaş orap kacılaştın, abdumobulga kacılap toşıqca şik aldıdıla tamamlanadı. Yenili Doğupkiden çıkan yerlik yöbin tez yollanma abdumobulga kacılınıp, bir neç kündüla bütün memleketinin her kaysı caylardaki istimalcılarının tamak üstülüge yetküzülədi. Dukandikiler aldıraşçılıkta yetişelmeyli kalgan idi. Koşunlarımı kelip kutuğa kacılaş, talon çaplaşkı yardımlaştı. Bayramda bu küçük dukan kaynam taşkılık çömgen idi.
0: Yakınki yıllardan buyan Xotan en-enevi yerlik yöbinleri öz cayının has təmigi tayınıp, elektrolog soda subsidin paydalanıp, setiş yollarını üzüksüz kengaytıp, öz caydan çıkıp, bütün memleketki yüzlünüp, Xotan'nın has mezlik taam namkartısı'a aylandı. Bayramlık yöbinin yakşı setelişi şu cayının bayramlık istimalığa önümlük türtki bulup, sodigarlarının kırımının eşşiği küç koşuplu kalman yana sırtın kelgen tekimi köp istimalçını bu şehrin tem arkalık Xotan'ı donuş, Xotan'ı eside tutuş imkanetiki iki kıldı. Cunçu bayramındaki aytolgan keçide meyli kayerde bolaylı, Tianşan'ın cenubi etkiden evetilgen bir tal yerlik yöbin cembuluş temini del vaxtıda yetkizeleydi. Koçu boyudaki küçük dükkanlardan bütün memleket bazırıgıça, en-enevi kol hünürüdün elektronluk soğudu aşağı oburtuğıça, her bir parça küçükkini yerlik yöbin yurt təmini, cembuluş arzusunu yetküzdü. Şundakla özgeçi kesplanın ammanın turmuşuğu elip gelgen şiirin özgürüşlerge guvah boldi.
2: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tank kuyaşini, səhər cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radio anlıgıçılar. Bu sahipimizde Atılım rayon dercilik gayri maddi merniyet miras vekillik varisi atbaşlık hicek çalgıçı Suha bilen tanışımız. Bortalada 68 yaşlık Suha'nın küçükrek bir hizmet hanısı bulup ders anlıgılı kelgen okuguçla bilen lık tolgan edi. Bulanın en küçük emdila birinci yıllıkta okuydu. En çoğunlarımı 15-16 yaşladı idi. O kolmu kol ügit etti. Avazı sel pütüp kalgan bolsumu. Lekin saz avazının toğru çelin gırını anmasıyla közleri çaknap git etti. Kamalça tarığı tekken de lerzan müziki avazı barmak uçudun yanra etti. Bu küçükkini hizmethanı del yaylaktaki en tesirlik müziki ders hanısı idi.
1: Suhu bunundan az kem 50 yıl burun atbaşlı gecekke rişti bağlıgan idi. Dadısının Tobişor müzikisine anlap çoğun bulgan Suhu, 17 yaşında əslideki Bordala Oblastlıq Sifan Mektibi'ye ötdi. Kiyince İçki Mongol Sifan Daşöz'nin müziki şöyeni'ye berip bilim aşırdı. Danlıq atbaşlı gecek çalğıcısı, kompizotor Çi Bauligauni ustaz tutdi. O ustazının atbaşlı gecek Osman bilen tuprakını tutaştıralaydıgan çalgu degen sözünü bir ömür esidi sakladı.
0: Okuş bütküzgenliğinkin ustazı Suha'nın içki Mongol'da kelip terakki kılışını etkan bolsumu o yanına yurtuğa kayçışını dağladı. O, aynı çağda Şincan'da atbaşlı gecek çaladıgalla bek az idi. Şuna kayçış kararağı gelgen edim dedi. Ama yurtuğa kayıtıp gelgenliğin o atbaşlı gecekini umumlaştırışının tesavvuru dikidin köp terslikini, derslik, gecek yokluğunu. Nurgun kişinin hatta atbaşlı gecekinin kandaklıkını mı bilmeydi kalıqını bayık idi. Ögünü dikalla az bulmuşsun mu, lekin onun pekat birlik geceki bar idi. Suhu bir bölek çalgan dinkin, okuğuşla bir bölek çalattı. Tonlap, kızırıp ketken barmakla ve iğizden çıkıvatkan akvor balılarının saz ögünüş kızgılıkını suslaştıranmadı. Şuna kılıp bir adam bir saz yaylaktı yıldız dardı. 1989 yılı Suhu atbaşlık gecek yasaydığın ustam bilen tanışıp çişini çişlepla nesige 10 gecek yasattı. Hem de karzini 5 yıldınkin andın kaydırıp olalıdı. 1995 yılı o şu caydaki mektepte atbaşlık gecek kurucuki eçip balalağı gecek çelişini halısanı ögetti. 2002 yılı Bortala Oblastı Sayram Üsmürle atbaşlık gecek orkestri kurulup Bortala Oblastı'da balaların teşkillengen atbaşlık gecek etirti barbı oldu. 2005 yılı yazda o bir karar Ali Dercilik Terbiyeleş kursu açtı. Aslında neçi 10 adam kelsin mi çoğun iş deyip oylayan idi. Neticede bu yerinin dankını anlayıp her kaysi cayladın 160'dan artık okuguç geldi. Bütün yazlık tatildeki 45 günde saz avazı etigenden keçkice yanrap durdu. 2010 yılı Suhu Sayram Üsmürle atbaşlı gecek orkestrini başlayıp Avusturya'nın Viyana'daki altın renglik zal sahnesine çıktı. Bu, Bortala'nın atbaşlık gecikinin tuncu kıtım dünya sanat sarayı çıkışı bulup, o en yakşı orlaş mukapatı ve en yakşı yetekçi mukapatı'a erişti. Okuğutsi meydan 9 yaşıdan başlap, Suha'nın gecek çelişini ögünüp, top doğra 21 yıl ögengen bulup, bugünkü künde Bortala Oblastlık Nakşı Usul Ömekinin atbaşlık gecekçisi'ye aylandı. Aynı yılı Viyana'ya Billi bargan çağdaki işler tılığı elinganda. O pahırlengen halda o çağda emdila 14 yaşlı idim. Muziki sarayı berip atbaşlık gecek çalalışım hakikaten kaltıs iş bolgan. Aman bir günü küç ulaş kaltıkini ötküzü olamen dedi. Suhu 2019 yılı pensiyaya çıkan ikin tekimi aldıraş bolup getdi. O Bortala Oblastlık Nakşı Usul Ömekedin bir hizmethanı icari elip davamlık dersi ötti. Her bir okuğucudun her ayda 500 yen okuş pulu aldı Suhu. Bu pul tapkallık emez. Belki hak alganınkin ata anına bu işe ehmiyet verip balılarını vaktide elip geledigen boludu dedi. O, skripka qatarlıq çalğılarının çeliş maharetini örnek kılıp, atbaşlıq gecekte Moğol milletinin xalq naqşlarını orınlaplı kalmayı yana teximi köp mənbəlik numurlarını namayan kılalaydıgan boldı. Neçi 10 yılda o okutkan okuqçı 300'dan aştı. Bununla kısqı muddetlik tərbiyelə sinipidikilerini koşkanda 1000'dan aştı. Onundan 7 yıl gecek çelişini ögengen okuqçısı, Amu Gulun Muallimining intayin mas'uliyatchan odam ishkanligi to'g'risida to'xtalib mundoq dedi. Har qatimlik nomerini ko'ngil qo'yib tayyorlab, ondan bizni o'yin qo'yish o'rniga bexatar apardi. Uning bu ishni izchil davomlashtirayotganiga 50 yilga yaqin bo'ldi. Men muallimdan o'rganaman. Bir aylan suhodin g'ijak chelishni qachongacha davomlashtirasiz deb so'raganda u kulib turib. O'qituvchim Chi Baoligao 83 yoshga kiribmi yana g'ijak chelayotdi. Men qandoqmi pensiyaga chiqay deb javob berdi. Yaylaqda bir otboshliq g'ijakning o'zi bir ko'chma yaylaq deydigan gap bor. Bir odam bir g'ijakdan g'ijak sadosi yaylaqning qoplig'icha suhi 50 yilga yaqin ching turib otboshliq g'ijak sadosini Tianshan tog'i etkida yiltiz tortqizib dunyoga tarqatdi. Buningdan keyin avlodma avlod bolalarning qo'lida davomliq uzilmay davomlashqusi.
2: Eh, ona vatan, siz merdanı çıllab, tank kuyaşini, seher cimcitikini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs kılaylı.

Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sayfımızda materyal tengşeş cedveli kanç kıskı bulsa, şunca yakşımı digen mezmundu sözlep birimiz. Nurgun istimalci turmuşta adetlengen yemeklik, sağlamlık bilimlerinin bütünlüğü doğru buluşuna dayın. Materyal tengşeş cedveli kanç kıskı bulsa, şunca

0: Beynin sağlamlığına nahayt paydalıq. Onundan başqa, yemeklik seti alğanda yemeklik talasının mıqtarıqı diqqət qılıp, özünün ihtiyacıqa asasən yuqarı tamaq talası türdeki yemekliklerini tanlaş gerek. Məsələn, yuqarı talalıq sulu sütü, yuqarı talalıq peçini qatarlıqlar. 5. Gül çeğine ziyade sezgür kişiler bu yemekliklerini yese, kıltak çüşü mümkün. Mütəxəssislə mundaq dedi. Gül çeğine reaksiya kıladığan nurgun kişiler alma, şabdul, çinsay qatarlıq yemekliklerini yegende iğiz boşluğu, kiçişiş, kalpuk, uyuş qatarlıq bir aramlıq alametlerini payda kıladı. Bu tibbi ilimde gül çeğine yemeklikten bolgan ziyade sezgürlük yığındı keserlik alameti de adılıdı. Bunun prinsipi şu ki, gül çeğine bilen kısmen meyve köktatlarının tərkibideki anaflaktoginin kurulması oxşip ketidigan bolup, adam bedeninin immunitet sistemisi de girerleşme pariklendiriş görülüp, ziyade sezgürlük reaksiyası payda buludu. Alahide çüyendirip ötüşki tegişlik şu ki, ziyade sezgürlük immunitet gücünün tövelligenlikinin ifadesi emez. Belki immunitet sistemisinin gül çiğni, yemeklik aksiyeliğe okşaş əslide ziyansız maddalarını hata halda ziyanlıq yat madda deb hüküm kılıp, ziyade müdafiyelinişini kozgı qallıqtın kilip çıxıdı. Sezgürlük payda kıladığan yemekliklerini bekitkendin kiyin, kündülük durmuşta imkan kadar özünü kaçırsılı buludu. Eğer istimal kılgandın kiyin, əsve çıkış, nəpəs qiyillişiş, baş qiyiş qatarlıq bütün bədən xarakterlik ziyadı sezgürlük alametleri görülsə, dərhal doktorğu görünüş gerek.
1: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
2: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты ілгір сүрішінің әң яқсы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты ілгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қанысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуіз алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул Təşəbbüs qılaylı.
1: Addi sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə tamaq yeyib bulubla yetişinin salamətlikə qandaş təsiri var deyilən məzmun diqqətlərdə buludu. Bugün köpçilik tavsiye kıladığan sağlamlık adı hareketi tamak yap bulup aval birdem ulturuş ya ki birdem turuş. Yerim saatten kiyin andı yetiş. Tamak yap bulublu yatkanda aşkazandaki yemeklik ve aşkazan kislatası azalla kızıl öngeçke tətür ekip kirip meydisi de köyüşkendek sizin payda bulup kekirdeki de açık su payda buludu. Bolup mu, toyunup bırak gızalanğanda aşkazandan besimi eşip getip, tüz yatkanda tətür ekiş teğimi asan görülüdü. Uzak müddet muşunluğunu keltürüp çıkardı. Onun üstüge tamak yap bolublu yatkanda aşkazan üçeyinin lömüldeşi, hazım kılışı astılıp, asalla tamak yığılıp qilip, korsak köpüp kalıdı. Tamak yap bolğandan kiyin, aval oltırıp, yake öğrü türüp, yenik işlerini kılsınız boludu. Məsələn, qaç quçularını yığışdırış, birdən turuş, bir neç qədəm meniş deyəndək. Yerim saatdən kiyin yetib aram elin. Bugün tamaqdın kiyin dərhal yatmay, aval birdən ulturun. Aşqazınızdiki nərslər ravallaşsa, andın yasınız açıq su yanmaydı.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Kanun Sizge Emrah programlısı.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Kanun Sizge Emrah programlısına alışanını karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdikerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı Solution abonuçlar terminalı da maskademde anlatılıyordu. Hem de her vakit kayıtı anlayılı buludu. Bugünkü Kanun Sizge Hemrah programımızda bundak mezmullah boyu için anlatış birimiz.
3: Kanun haberleri sayıbımızda Goyen Bengong Tengi Pojanza Salyut'nun bütün zincirlik bexatarlikini nazarat kılış başkuruşunu yeni mi küçeytiş doğrusudaki fikirini besip tarqatdı. Şincan'da yeni yaça
2: Hemrah programımızın tepsili mezmullurdu bolsun.
3: Kanun haberleri.
2: Goyen Bengunting'in yakında Pojanza Salyut'un bütün zincirlik bexatarlikini nazarat kılış başkuruşunu yenimi küçeytiş doğrusudaki fikirini besip tarqıtıp zor bexatarlik xavf-xatarının alını elip ve onu tügütüp hadise yüz berişini önümlük tosışını orınlaştırma kıldı. Fikirde bundaq takitlendi. Xi Jinping yeni devir cüngüçü sosyalizm ideyasını yetekçi kılıçta çın turup, partiya 20-ci kurultiyi ve 20-ci nöbetlik merkezi komitetinin her katımlık umumi yığınının ruhunu çoğunları ızcılaştırıp, halkını hemenin ala biliş, hayatını hemenin ala bilişti çıngtırıp, terakkat ve bihaterlikini bir tutaş planlap, dikkatini gevdelik meselelerini merkezleştirip, karhanılarının asası gevdelik mesuliyeti, tarmaklarının nazaret kılış başkuruş mesuliyeti, tevelik boyunca başkuruş mesuliyetini çıngıtıp, Pojanza Salyut kespinin mahiyetlik bihaterlik seviyesini östürüş gerek.
3: Pikirde Pojanza Salyut işlep çıkırış, sahlaş, ticaret kılış, toşuş, etiş katarlık her kaysi halkıladiki bütün zincirlik bexatarlikini nazaret kılış, başkuruşunu küçeytişke dair bir katar konkret tedbirler oturgu koyuldu. İşlep çıkırış halkısı da işlep çıkırış karhanalarını icazetlik kırgızış, icazetini tasdiqlaşını çıngıtıp, Pojanza Salyut işlep çıkırışkı işiltildiğen doğra ve yerim teyyar mesulatlarını başkuruş tızgınlaşını küçeytip, işlep çıkırış jarayanıdaki bexatarlik xavf xatırını qattıq tızgınlaş gerek. Saqlaş halkısı da xatarlik buyumlarını saqlaş bexatarlikini başkuruşunu çıngıtıp, Pojanza Salyut karxanalarının ximiya sanayiti xam material ambri, xatarlik buyumlarını yötkep toşuş ambri, dora baş ambri, tayyar məsulat ambridan saqlaş bexatarlik xeyim xatırını başkuruş tızgınlaşını küçeytiş gerek. Ticaret halkısı da ticaret orullarının icazetlik kırış icazetini təkşürüp təsdiqlaşını qattıq çıngıtıp, ticaret jarayanıdaki bexatarlik xeyim xatırının qattıq aldını elip, iqiş yönelişi uçurunu başkuruşunu küçeytip, tor uçurunu nazarat kılış başkuruşunu küçeytip, eksport halkısıdaki bexatarlikini başkuruşunu çıngıtış gerek. Transport halkısı da transport avtomobilleri ve alaqdar xadımlarını başkuruşunu küçeytip, yol transport icazetini təkşürüp təsdiqlaşını çıngıtıp, kaçılaş düşürüş ve toşuşunun pütkül jarayanını nazarat kılış başkuruşunu küçeytip, adetki yük toşuş ve əvətiş yolları arqılıq Pojanza Salyut toşuşun qattıq saxlanış gerek. Etiş halkısı da etiş siyasetini ilmi, muvaffaq tüzüp, çoğun tipteki Salyut etiş faaliyetinin bexatarlikini başkuruşunu küçeytip, etiş bexatarliki təşviqati ve başkuruşunu küçeytiş gerek.
2: Pikirde mundaq təkidlendi. Pojanza Salyut məhsulatlarının süpət bexatarlikini nazarat kılış başkuruşunu küçeytip, məhsulat süpət

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar. Dilo ve Kanun sahibimizde nemi üçün özü bakkan koyni soyup setişki bulmaydı degen Dilo misalini sözlep birimiz. Yakında Onsu Nayası Gül Avat Yezisi Tegin kentideki 70 neçi yaşlı ku ikiz bir baş katırdığın işki yolukup her kanç kalıp mı kallısının ötküzelmedi. Bir kanç gün ilgiri ku ikiz özü bakkan koyunu soyup göşini kentikilerge setip vermekçi boldu. Lekin kent mal doktoru onun öyüge gelip onun bakkan koyunu özü soyup özü yiyse hiç iş bulmaydı kallıkı. Ama başkalağı setişinin kanunu hılap işkerlikini uxturdu. Ku ikiz bunu pekatla düşünelmeyi, Tegin kenti halk kurultuyu vekilleri alakalışış ponkitiği berip sebebini sorudu.
2: Ko-X'nin ıltımas talipini ilgilegenden keyin halk kurultuyu vekili Ekberi Ahmet, Gütabat Yezlik, Yezi İgilik Terakiyat Mulazmet Merkezi, Çarvıçılık Mal Doktorluk Ponkitinin hizmetçileri bilen birlikte Ko-X'ge teselli berip onun gumanını yeşip verdi. Ekber, kanunla asas kılış, Qaydi yusunni qo'shimcha qilishda chang turib, Jonxua xalq jumhuriyatining hayvonot yo'qim mudofiyasi qonuniga selish turib, KOX-ga siyosat qonun nizomlarini tushuntirdi.
1: Jonxua xalq jumhuriyatining hayvonot yo'qim mudofiyasi qonunining 49-moddasidagi belgilamaga asosan hayvonotni soyish, setish yoki toshish, shuningdek hayvonot mahsulotlarini setish yoki toshishdan ilgari mol egasi Goyanning yezi egaligi yezi mas'ul tarmoqining belgilamasi bo'yicha turishlik joydagi hayvonot sahiya nazorat qilish apparatiga karantin qilishni ma'lum qilishi kerak. Hayvonot sahiya nazorat qilish apparati karantin qilish ma'lumotini topshirib olgandan keyin hukumat mol doktorini hayvonot va hayvonot mahsulotlarini karantin qilishga vaqtida avatishi kerak. Karantinda layoqatlik bo'lganlarga karantin isboti berishi, karantin belgisi qo'yishi kerak. Karantin qilingan hukumat mol doktori karantin isboti karantin belgisiga imzo qo'yishi yoki tamg'a besishi hamda karantin natijasiga mas'ul bo'lishi kerak.
2: Ekber sabırçanlık bilen düşündürüp, koy göşini sırtkı satkanda kanundaki belgelimlerge rayi kılıp karantin kılışka malum kılış gerek. Bir taraftan göz seti valganın kulum koşullarının beyhattarı hatırcam yeyişini koğduk olup oludu. Yeni bir taraftan özünüzünü mü koğdup, keyin macera yüz berip, kanun cevapkarlıkını üstünüzge eliştin sağlanıp kalısız dedi. Yezilik, Yezigilik Terakiyat Mulazmet Merkezi Çarvıçılık Mal Doktorluk Ponkitinin hizmetçisi yanımı ilgirligen halda düşündürüp mındak dedi. Öz aldığa, özü bakan koyni soyup sırtkı setiş, öz aldığa kalay mıkan soyuş kılmışıgı kırıdı. Belgelengen kuşkanı da soyuşunu tamamlıgan tağdırdı mu, eğer karantinda layakatlik bulmasa, apırıp setiş, oxşaşla kanunga hılap kılmış hesaplanıdı.
1: Kanun inik. Davli ravan sözlünüp ku ikisinin köngülüdeki guman geçildi. İkinci günü Gül Avat Yezilik Halk Kurultuyu vekilleri bir meydan mahsus temeli kanun savatlarını umumlaştırış dersini teşkilleb kanat yaydırıp, etraftaki kent ağalarına çarva, öy kuşlarını soyuş, hayvanatlarını karantin kılış, göç mesulatlarını setişke alakadar kanun savatlarını umumlaştırıp, özü bakkan çarva, öy kuşlarını özü işiltiş bilen sırtkı setişinin kanun cihetki perkini noktalık düşendirip, Ammini çarva, öy kuşlarını bekiş, soyuş, setiş hareketini kalıplaştırışı yetekledi.
2: Programının torda hem türütkü buluş mahsus rayonu etildi. Eğer sizden bu mesele soraydıgan kanun meseleleriniz bulsa, sulu şıtın aboneciyle terminalini düşürüp, programı da hem türütkü bulup söz kaldırsanız buludu. Programının teximi köp esil mezmulları sulu şıtın aboneciyle terminalı da. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

Jumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7 ayının 1 gününden başlayıp yolga koyuldu. Uluğ vatanını, Jumhur milletini, Jumhur medeniyetini, Jumhur Komünist Partiyası

0: Vatanfe 23 yıllık konu karhana kanfuyen şirketinin mesulatı. Öpke adem bedende hava aylandırdığan mühim eza. Öpkeni yaş asırsanız nefsiniz ravan, kininiz sağlam bulurdu. Bu mesulatka adem giya, küçük buya, yüzü posti, pinne, çapakul, yonçun sav katarlık, hem doğra hem yemek kılınan materyalla hamece akılınan. Öpkeni uzuklandırıp nefesini tanışaydı. Kanfuyen şirketi esli maksat için turup, heridarlarının sağlamlık ihtiyacı için mulazmet geldi. Kanfuyen şirketinin Fupinzi, Weichankang, Fengkang Ning, Jinmu Jing, Hua Qingfei, Adem Giya, Zepe, Gülsamsak, Meishu, Entang Rengusu, Boshu, Zijin Lengji, Enji, Jigen, Diki Kalsi katarlık mesulatları heridarlarının itiraf kılışıya erişti. Şaver, Kanfuyen şirketinin sağlamlık İtekisi Fatime Muallim 9. ayının 24. güne Karkaş Nayisi 19-19 Soğut Şehadisinin kıypaş uduldu ki Kanfuyen mesafırını mesul seçti okunuldu. 9. ayının 24. güne Koten Şehri Yeğen Lutbeket'in uduldu ki 567. numaralık Kanfuyen mesafırını mesul seçti okunda Xeridarlığa mesnet verildi. Şu günü dükkan kegen Xeridarlığa yine Hale Çemberge aylandırış faaliyetine katlaşıp kütülümgen kuşallıkı erişeleydi. Şincan'daki Kanfuyen mesafırını mesul seçti okunda 9. ayının 24. günden 10. ayının 2. güne geçe mesula situasa soğukat kılıç faaliyet ötküzüldü. Vakını çın tutup tezden seti verildi. Bir kısım mesulatlardan birini situasa birisi soğuk kılındı. Mesela sonraç kızık linya telefon numarı 400-666-1185. Sağlam bulaydısınız, konu karhana Kanfuyen şirketini tallan. Vatanfe 23 yıllık konu karhana Kanfuyen şirketinin mesulatı. Öpke adem bedende hava aylandırdığan mühim eza. Öpkeni yaş asırsanız nefsiniz ravan, kininiz sağlam bulurdu. Bu mesulatka adem giya, küçük buya, yüzü posti, pinne, çapakul, yonçun sav katarlık, hem doğra hem yemek kılındığa materyalla hamece akılınga. Öpkeni uzuklandırıp nefesini tanışaydı. Kanfuyen şirketi esli maksat için turup, heridarlarının sağlamlık ihtiyacı için mulazmet geldi. Kanfuyen şirketinin Fupinzi, Weichankang, Fengkang Ning, Jinmu Jing, Hua Qingfei, Adem Giya, Zepe, Gülsamsak, Meishu, Entang Rengusu, Boshu, Zijin Lengji, Enji, Jigen, Diki Kalsi katarlık mesulatları Xeridarlarının itiraf kılışıya erişti. Şaver, Kanfuyen şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim 9. ayının 24. güne Karkaş Nayisi 19-19 Soğut Şehadisinin kıypaş uduldu ki Kanfuyen mesafırını mesul seçti okunuldu. 9. ayının 24. güne Koten Şehri Yeğen Lutbeket'in uduldu ki 567. numaralı Kanfuyen mesafırını mesul seçti okunda Xeridarlığa mesnet verildi. Şu günü dükkan kegen Xeridarlığa yine Hale Çemberge aylandırış faaliyetine katlaşıp kütülümgen kuşallıkı erişeleydi. Şincan'daki Kanfuyen mesafırını mesul seçti okunuda 9. ayının 24. günden 10. ayının 2. güne geçe mesula situasa soğukat kılıç faaliyet ötküzüldü. Vakını çın tutup tezden seti verildi. Bir kısım mesulatlardan birini situasa birisi soğuk kılındı. Mesela sonraç kızık linya telefon numarı 400-666-1185. Sağlam bulaydısınız, konu karhana Kanfuyen şirketini tallan. Vatanfe 23 yıllık konu karhana Kanfuyen şirketinin mesulatı. Öpke adem bedende hava aylandırdığan mühim eza. Öpkeni yaş asırsanız nefsiniz ravan, kininiz sağlam bulurdu. Bu mesulatka adem giya, küçük buya, yüzü posti, pinne, çapakul, yonçun sav katarlık, hem doğra hem yemek kılındığa materyalla hamece akılınga. Öpkeni uzuklandırıp nefesini tanışaydı. Kanfuyen şirketi esli maksat için turup, heridarlarının sağlamlık ihtiyacı için mulazmet geldi. Kanfuyen şirketinin Fupinzi, Weichankang, Fengkang Ning, Jinmu Jing, Hua Qingfei, Adem Giya, Zepe, Gülsamsak, Meishu, Entang Rengusu, Boshu, Zijin Lengji, Enji, Jigen, Diki Kalsi katarlık mesulatları Xeridarlığının itiraf kılışıya erişti. Şaver, Kanfuyen şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim 9. ayının 24. güne Karkaş Nayisi 19-19 Soğut Şehadisinin kıypaş uduldu ki Kanfuyen mesulatlarını mesul seçti okunuldu. 9. ayının 24. güne Koten Şehri Yeğen Lutbeket'in uduldu ki 567. numaralı Kanfuyen mesulatlarını mesul seçti okunuldu Xeridarlığa mesulat verildi. Şu günü dükkan kegen Xeridarlığa yine Hale Çemberge aylandırış faaliyetine katlaşıp kütülümgen kuşallıkı erişeleydi. Şincan'daki Kanfuyen mesulatlarını mesul seçti okunuldu. 9. ayının 24. günden 10. ayının 2. güne geçe mesula situasa soğukat kılış faaliyet ötküzüldü. Vakını çın tutup tezden seti verildi. Bir kısım mesulatlardan birini seti varsa birisi soğuk kılındı. Mesela sonraç kızık linya telefon numarı 400-666-1185. Sağlam bulaydısınız, konu karhana Kanfuyen şirketini tallan.
1: Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cunhua milletinin uluğ güllenişini şaşırış, barlıq Cunhua oğul kızlarının ortak intilişi. Devletinin birlikini qoğdaş, milletler itibaklıqı tərəqiyatını ilgiri sürüş, barlıq Cunhua xalqının ortak məsuliyeti.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısrap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. kalı güçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdu. Azraq yapla, tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şincan Radyo

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anıcıla. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Pırak programısını anlaşılanı karşılığımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kadınki programımızda tüvendeki mezmurlarla alış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerge nesel sahibimizde çöllük, çılanzarlıkka aylandı. Hoten Nahiyyası'nın Seğiz Kölü Yesisi'deki 10 min boğuluk Çiyöşen Çilini'den boğulu hosul Xotan nahiyasının Seğizköl yezisidiki 10 ming moluk Çiyöşen çilinidin mol hosul elindi degen mazmunlarni diqtinglarga sunamiz.
0: Qaltız peş mahirleri sahibimizde Yenji nahiyasi Denzil Bazırı Denzil kentinin kent ahalısı Reyhangül Mehmet Çiver kolu bilen arzunu işga aşırıp girim arkalık açısınlarının ortak beş yolunu açtı degen mazmun diqtinglarga buludu.
1: Yezi iyiliki yeza dehqallarga alaqadar fikirlar sahipimizde korlu neşbiti umum yüzlük üzüşmezkiliki kirdi qatarlıq fikirlarını anladığımız.
0: Radyo anıqıcıla. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Solution abunçlar terminalda maskademde anlatıldı hem de her vakit kaydırıp anlıqlı buludu. Hem de deyiktağına programımızın tepsili mezmoları da bulsun.

0: Radyo amoçla. Altın közdeki toquzun çayda meyvi çivlerinin kuşiydi hem yergi taraldı. Hotel nayısının siyeriz köl yesirki 10 moluk çi yöşen çilini mol usul pəslin kütü aldı. Şincan'daki nöbette birden bir çi yöşen çilini çok külemde tutaş üst sürüşünü işkaşırgan bazı buluşsüptü bilen bu cay 10 yıl çok izdinip tüzeyç arkalık ilgirki giyah ünmeygan kumluğunu büyük baraksan tutaş ketken çılan zarlık aylandırıp kum denizde 5 mevisi özdürüp ekologilik ünüm ve kısadi ünümden ibaret koş molosul ilişkini işkaşırdı. Bugünkü gülün vatkan yaz kentlerine nazar sahibimizde çi yöşen çilini östürüş bazısı verip görmek aylı.
1: Çi yöşen çilin östürüş bazısı Xotan nahiyesinin Seğiz Köl yazısı gıcaylaşkan bulup, Xotan Cingan meyvecilik kollektifi kurgan. Bazının östürüş külümü 11,000 moğu yetidu. Östürüş bazısı kirgende qatar-qatar çilin dərəkleri kumluqta tekşi yıldız tartkan bulup, şaqlardaki meyveler mey bağlap pişkan, meyveleri kişini mehli yaqıladdi. Terikçiler vaqtını çiğn tutup, özüş bilen aldıraş bulup, etiz başlarda kaynam taşkıllıqı çümgen mol hosul mənzirsi namayan bolgan idi. Terikçi Jauhay Hu mundaq tonuşturdi. Çi yöşen çilini yeşlik, çürük, süpti intayın yaxşı. Adetki çilinin bir yılda bir pəsil özüş əndisige uxşmaydıgını, bu sortini bir yılda iki pəsilgi bölüp özgülüp oludu. Yukarı pelliğe takış durmayı, bazarğı seyleştek kəsip əvzalliki gevdelik.
0: Adetin taşkırı uzak kün nuru düşüş vaxtı ve özgeci kün nuru temperatura pərk şaraitiğe dayanıp, oxşaş bir tüp çilan dərqinin meyvesiyle pütüllay kök, yerim kızıl, pütüllay kızıl buluştak 3 xil pişiş altı körüldü. Bazıda pərqliq yığış əndiyisi yolu qoyulub, meyve eti toq, təmi çürük, yeni yeşki maskilgan yerim kök, yerim kızıl çılarlar dəl cayda talınıb, üzülüb, yeni çılarlarının bazarğı silini süptigi kapalatlı qılındı. Dərəxt qalğan

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kota. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Valla yakıştı. Hey,
4: dikkat kıl.
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürüm. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işinimi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydip burmançılığın bəksizliklerini paydağı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.

0: Altıs Beyiş Mahirleri.
1: Radyo Anoçuna. Yenci nahisinin denzil bazırı denzil kendide Reyhan Gül Mehmet Tılgı ilinsa yurttaşlarının hemisi baş barmakına çıkırışıdı. Adetki aile ayaladın milli hastalığı iyi girim kılıç hünürge tayınıp iyilik tiklep kırımına aşırı uçukça yine kentki ayalarının hüner ögünüşü işk aldı da işkı uğruluşup kırımına aşırı uçukça kolma kol yetekçilik kılıçıkça o tırışçalıkı, çidamçalıkı ve ak köngüllükü arkalık yeni devirdeki yezi ayalarının iyilik tiklep ortak beyişlik təsirlik hikayeni yazıp çıktı. O köpçülükten kalbirdeki ismi cismiğe layık en güzel beyiş başlamcısı. Bugünkü kalıcı beyiş mahirleri sahipimizde Reyhangül Mehmet'in hikayesini sözler birimiz.
2: Reyhangül Mehmet, Denzil Bazırı, Denzil kentinin kent ahalısı. İlgiri o yıl boyu öyde öy işleri bilen şoğullanıp, ailesiklerinin aldığını haber alattı. Ailesinin iktisadi bir sınma aldı da, o yezi kentlerinin bayram ve toy murasımlardaki girim kılıç ihtiyacını çın tutup, milli haslıkı iyge girim kılıç önerini kaytırkınıp, ögünüp, iyilik tikleş yolunu açtı. O özünün bir cüp işcan kolu tayınıp, bir cüp perzentini okuttu. Yine haksız öner ögütüp, Nurhun yezi ayallarının maharet ilgilişigi türtkü bulup, ailesinin haber elip, kirimini aşırışının her işkilisine dâhli yetküzmestikini işe aşırdı.
1: İlgiri kentte kesbi girimcik yok idi. Yurttaşlar toy mürasimi, kurban yiğit, roze yiğit, gül çay ziyafetigi bir işe toğır kelse, nefs girim kılmakçı bulsa şehir ayonuğu hatırıp, vakt hem pul sırap kıladdi. İşki balısının okuş çıkımının eşiğe ayışıp, pekat erinin işlep tapkan kirmigi tayınıp, ailesinin çıkımına kamdaş tezgi toktidi. Real ihtiyac ve ailesinin iğir yükünü körüp, Reyhangül Mehmet, girim kılıç ünürünü ögünüşke bel bağlıdı.
2: O, ticeşlik bilen durmuş keçirip, yıkan pulunu çıkarıp, girim kılıç kursağa katlaştı. Kündüzü katırıp ögendi. Öyge kayıtkandın kiyin yine dehkançılık işleri öy işleri bilen aldıraş buldu. Eynek karab girim kılıç usulünü kayıt meşk kıldı. Teşebbüskarlık bilen kentteki ağaç sınırlarga haksız girim kılıp koydu. Pikir elip önerini mükemmelleştirdi. Şucaydaki ammının güzellikigi maskildiğen kelinçek girimi bayram girimini kıtırkınıp tetkik kıldı. Bu şaşmayı tırış arkalık onun girim kılıç mahareti künsiri kamal etki yetti. 2024 yılı o öyde adli girim kılıç hizmet hanısı ecip alkışkı tayınıp heridar menbesi topladı. Köngül koyup inçge mulazmet kılıç arkalık etraptaki kent bazarlardaki amma onun dankını anlap girim kılıç üçün onu izlep geldi. Bir yıllık kirimi aile çıkımıga mukim terek bulup kızını toluk otur mektepte okuttu. Oğlunu daşıyordu okuttu. Perzentler işcan, gayretlik anısıdan pekirlendi.
1: Öz beyisi beyganı hesaplanmaydı. Köpçülük beyisi hakiki beyganı hesaplandı. Kentki nurgun ayalarının yaşangallar, ballarının aldığını haber alımızda sırkı çıkıp işleşki amansız kalgalıkını körüp, Reyhangül Mehmet aç sınırlarını başlap kırmızı billi aşırış oyuğu geldi.
2: O, hizmetxanasını vaqtlıq dərsxana qılıb, dehqançılıqnın arsal məzgili, bayram orluqlarından faydalanıb, girim qılış oqutışını haqsız qanat yaydırdı. Sayman işiltiş, asasi təqlik girimidən başqılab, milli xaslıqı iyə qaş, köz girimiqçə qolmı qol, ögütüb, toy mürasimi, gülçay yığılış qatarlıq, əməli görünüşlərgi birləşdirib, dərs ötüb, atsınlarını ögünüb bulubla zakas qobul qilish imkaniyetigi ege qaldı. Onun ayımay ögütüşü bilən 84 ayal qırım qilish mahartını ilgilidi. Bəzilləri birlikdə zakas qobul qilib işlədi. Bəzilləri kiçik tipdiki xizmət xana açdı. Hər bir adam aylıq qırımını 1000 yuandın 5000 yuangeçə aşırıb, ailəsindən xəbər eliş, pul tepişinin er işkilisige dâhli yetküzmeslikini işqa aşırdı. O yana tepiş teşebbüskarlık bilen kursantlarga xeridar tonuşturup, köpçiliknin soğudu yollarını etişiga yardan berdi. Kursant Gülü'nün eğitişçe, kırım kılıç önerini ögünü alğandın kiyin, işki altıdıla pul tepip, özgü bulgan işentisimi bargan sıra aşkın.
1: Ticaret kılganda o samimilikten asas kılıç çıntırıp, işki yolukkanda ammini köpürek oylap, koşullarının işentisi erişti. Turmuşta Reyhan Gül Mehmet Tekin'i kızgın, o milli mezlik tamlarını itidu. Dehkançılıkların aldıraş mezgilde, bayramlarda hemişi mezlik tamlarının koşullarını tenbehmen kılıdu. Bayramlarda teşebbüskarlık bilen üyü geçip verip erkek kolaysız yaşanganlarının girmini kılıp koydu. Koşunlar arasında ziddiyet görülse teşebbüskarlık bilen yardımlaşıp murasa kılıdu. Kentte amvi menfaat faaliyetleri aktif katlaşıp yurttaşlarga halisana mulazmet kılıdu.
2: O mundaq dedi. Yaxşı siyaset bizni yaxşı turmuşqa erişdirdi. Küçüm yetsela yurttaşlarga köpürek emeli iş kılıp berimen.
1: Hüner bilen tirikçilik kılıp başkalarına ak gönüllük bilen muameli kıldı. Mesuliyetini zimmige eliş arkalık ortak beyişik türkü buldu. Reyhan Gül Mehmet Yezi kentlerinin ameliyatını asas kılıp, küçükkini girim kılıç işlerini aç sınırlarının kırmına aşırılan çoğun sehnige aylandırdı. O bir cüp çiver kolu bilen güzel turmuşunu bizep, emeli işleş arkalık yeni devir Yezi ayalarının özüge tayiniş, özünün kudreti kuzuş kısletini namayan kılıp, Yezi kentlerini güllendirişke illik. O bir cüp çiver kolu bilen güzel turmuşunu bizep, emeli işleş arkalık yeni devir Yezi ayalarının özüge tayiniş, özünün kudreti kuzuş kısletini namayan kılıp, Yezi kentlerini güllendirişke illik gücünü koştu.

Hürmetli radyo anlıqıcılı, Şinjan Radyo Televiziyen Stansı'nın Munbet Tıprak programımızı boyu canlı çişberduk, anlıqının lağı rahmet. Ədiki Munbet Tıprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köpsarxılı hikayeler davamlıq dektinlerde bolsun. Əmde dektinları stansımızdan anlatılış aldıda durgan başka programlarda bolsun. Programımız Şinjan Radyo Televiziye Stansı'nın yeni taratku Sılu Sıdın Abunçılar Terminalı'da maskademde anlatılıdı. Tekimi köp serhal mezmunlardan haberdar bulaydıysanız, dekhtiniz Sılu Sıdın Abunçılar Terminalımızda bulsun.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 9. ayının 22. günü, Seyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Jongo Kompartiyasi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu yığın içip, Jongo Kompartiyasi 20. Növetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi yığınının karab çıkışıgı sunuludugan hüccetlerini müzakere kıldı. Jongo Kompartiyasi Merkezi Komiteti'nin başucisi Xi Jinping yığınğı riyasetçilik kıldı. Xi Jinping Amerika'da devlet işleri ziyaretide boludu. Xi Jinping Amerika'daki 10 Ali Mektep'nin yaş okuguçularına cevap hat yazdı. Wang Huning Indoneziya Xalq Maslahat Kengashining raisi bilan ko'rishdi. Deng Xiaoping davlat bayrog'iga hurmat bildirish, Shangang Omin yoshlar o'smirlar bayroq chiqarish atirdi vakillarining Beijingni ziyorat qilish umididagilarni qabul qildi. Xanjing Avstraliya Federatsiya Parlamenti Avon Palatasining boshlig'i Dek bilan ko'rishdi. Chang Yosha Liu Jinli intizomga, qonunga ig'ir xiloflik qilganligidan partiyadan harbiydan qo'llab chiqarildi. 23. növətlik Jongu Şərqi-Canubi Asiya Əlri İttifaqı körgəzməsi yepildi. Hörmətlik radiyanlıq ucula, tövəndə deyiqtanla xəbərlərimizin təbsili məzmunlardı bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Jongo Kompartiyasi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu 9 ayının 21 günü yığın içip, partiyanın umumyüzlük katlık idare kılışını izcil ilgiri sürüşke dair zor meselelerini müzakir kıldı. Jongo Kompartiyasi Merkezi Komiteti'nin başucisi Xi Jinping yığın gıriya seçilik kıldı. Yığında Jongo Kompartiyasi 20. Növetlik Merkezi Komiteti'nin 5. Umumi yığınını 10. ayının 26. günüden 29. günü geçe Beijing'de eçiş karar kılındı. Jongo Kompartiyasi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu, Jongo Kompartiyasi Merkezi Komiteti'nin partiyanı umumüzlük katlık idare kılışını ızçıl ilgiri sürüşke dair birkançı zor mesele toğırsıdaki kararının orginalı hakkı da partiye işçi sırtı da belgilik dairde pikir iliş ehvali toğırsıdaki dokulatını anlap ötti. Hem de bu kitimki yığında muzakır kılıngan pikir gasasen, özgertiş kırgızülgendin kiyin hüccet orginalini 20. Növetlik Merkezi Komitet 5. umumi yığınının karab çıkışığı sunuşunu karar kıldı. Yığında mındak tep görüstüldü. Bu kitimki pikir ilişta demokratiye cari kıldırılıp, köpçülüknün akıl parası mücessemlendi. Cayla, tarmakla ve erkayız terepler karar layihasını toluk moyelleştirip mındak tep kardı. Karar layihası da yeni devirdeki partiyanın umumüzlük katlık idare kılış neticeleri ve tecrübeleri hakikatini emeliyetin izleyen halda hulasılınıptı. Hazırkı ve bunun dinkiyinki bir mezgilde partiye kuruluşu duç gelidigan vaziyet ve vazifele çoğunkur tahlil kılınıptı. Partiyanın umumüzlük katlık idare kılışını izcil ilgir sürüş doğrusu da stratejiyelik uğurlaştırış kılınıptı. Bu yolda Xi Jinping yadroluğudaki partiye merkezi komitetinin partiyeni, devletini kudret taptırıştaki tarihi teşebbüskarlıkını namayan kılgan bulup, yeni devirdeki partiye kuruluşunun ibaret yeni ulu kuruluşunu ilgiri sürüp, bütün memleketteki her millet halkını ittifaklaştırıp ve yitekleyip, devletini kudret taptırış kuruluşu, milletini güllendiriş ulu işlerini Jongochi zamanı vilaştırış arkalık, umumüzlük ilgiri sürüşte muhim real ehmiyetke ve uzak muddetlik yitekçi ehmiyetke ige. Yığında monola tekitlendi. Partiyanın umumüzlük katlık idare kılışını ızcıl ilgiri sürüşte Marksizm, Leninizm, Mao Zedong ideyesi, Deng Xiaoping nazariyesi, şüküvekillik kılış muhim ideyesi, ilmi terakkiyat karşıdı çıntırıp, Xi Jinping yeni devir Jongo sosyalizm ideyesini umumüzlük izcillaştırıp, Xi Jinping partiye kuruluşu ideyesini çoğunkur ögünüp ve izcillaştırıp, partiyenin burçi ve vazifesini çördep, yeni devirdeki partiye kuruluşunun umumi talepini emeliyleştirip, partiye nizam namısını tüp asas kılıp, partiyenin avantgard etretlik karakterdi. Partiyenin umumizlik rehberliki ve partiye merkezi komitetinin merkezlik birtutaş rehberliki de çıntırıp, partiyenin uzak müddet hakimiyet yürgüzüş iktidarını östürüş. Partiyenin ilgarlıkı ve saplıkını, partiye bilen halk ammısının kan bilen göçtek münasibetini saklaşını nezerde tutup, katık boluş asasi ritimi de tevrenmeyi çıntırıp, partiyenin umumüzlük katık idari kılış sistemisini mükemmelleştirip, partiyenin siyasi kuruluşunu itekçi kılıp, partiyenin erkayış cihetlerdeki kuruluşunu umumüzlük ilgiri sürüp, bütün partiyenin aktiflikli, teşebbüskarlıkı, icatçallıkını toluk kozgap, partiyenin özünü paklaş, özünü mükemmelleştiriş, özünü yenilaş, özünü yükseldirişini üzlüksüz işkaşırıp, partiyenin siyasi rehberlik kılış iktidarı, ideyevi yitekleş iktidarı, ammini teşkilleş iktidarı, cemiyetki çakırık kılış iktidarını devamlı küçeytip, partiyenin baştın ahır devrinin olduğu mağıdıgan, halk çın kalbidin himayi kılıdıgan, türlük boran çapkullarının sınıkı berdaşlık bireleydıgan, kötü rengi ruhluk, marksizmlik hakimiyet beşidiki partiye buluşuğa. Baştın ahır, Cungut sosyalizm işlerinin küçlük rehberlik yadrosu buluşuğa hakiki kapalatlık kılış şart. Yığında bununla tekitlendi. Bütün partiyanın hakimiyet yürgüzüş oranını müstekkemleş. Cunha milletinin ulu gülünüşünü işkaşırış stratejiyelik yükseklikte de turup, partiyanın umumüzlük katkı idari kılışını ızcıl olgı sılcıtışının muhimliki, tekirsizlikini çoğun tonup, şençni çıngıtıp, iradını saklap, tekimi yukarı ölçem, tekimi emeli tedbirle arkalık, yeni devirdeki partiyanı umumüzlük katlık idari kılıçtaki kımmetlik tecrübelerde yakşı çın turuşu, onundun yakşı paydalanışı, partiya kuruluşu da duş gelgen gevdilik meselelerini yakşı tüzep, yakşı hel kılıp, partiyanı başkuruş, partiyanı idari kılıçta şekillengen yakşı siyasi vaziyetini yakşı müstekkemlep, yakşı ravajlandırıp, yeni devirde partiyanı başkuruş, partiyanı idari kılıç, partiyanı güllendiriş, partiyanı kudret taptırış, yeni vaziyetini üzlüksüz yaratış şart. Yığında yeni başkı işla müzakir kılındı.
1: Stansımız haberi. Dövlət rəisi Xi Jinping Amerika Qoşma Ştatlarının zungtuğu Trump'nın təklifiga binaən 9-cu ayının 23-cü günüdən 25-ci günü keçə Amerikada dövlət işləri ziyarət edib oldu.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping yaqında Cungo Amerika yaşları baş tema qılınğan almashtırış fəaliyyətinə qatnış üçün Cungoğa gələn Amerikadakı 10 ali məktəbinin yaş oquvçılarına cavab xəti yazdı. Xi Jinping mundaq dep körsetti. Köpçülüknin Jungodiki seferinin köngüllük, untulgusuz bolganlıqıdın xəbər tepip, nait xuşal boldum. Sile xetinlada Jungha mədəniyilikini yaxşı kördü qallıqınlani. Jungo bilen Amerikinin dostanı həmkarlıqı bolgan ümidinlani ifadiləb sile. Tinich okyandın halkıgan dostluq əlçisi boluşni xalaydı qallıqınlani büldürüp sile. Мен бұныңдың құрсан болдым. Xi Jinping мұныланы тәкітледі. Джунго Америки яшылары бір ер шығарды тұрып, дәвір бұрчыны ортақ зімісі қалған. Сіләнің давамлық ішкі дөлет яшылар білен бірлікті тірішіп, Джунго Америки дост қамқарлықының варыслары, қоғдығы үчілері, тәрәкі қылғы үчілердің болып, ішкі дөлет халқының өз ара түшініші екін өтішіні. İki devlet münasibetinin puxta qadam bilen uzaqçı davamlışını birlikte ilgir sürüp, teximi güzel dünya quruş üçün yaşlıq baharınla, küçünlani beğişlişinlani ümit qilimen. Yakında Amerika Harvard taşösi Katarlıq 10 ali mektepnin 100 yakın yaş okuqutsi Reis Xi Jinping'a xatizip, Jungo'u kilip 2026 yıllık Cungo Amerika yaşları Asya Tinch Okyan kalıptaşlık seferi Katarlık baş temelik almaştırış

0: ortak gövdünü müstehkemle yana musafiye atılmaydı.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Emdi ortak gövdünü müstehkemle cesaret bilen yana musafiye atılmaydı seyipimizde başlayımız. Çöllük bostallık aylandırıldı. Bir payan tenşan etkide, çeksiz çöllükte erle ayalla, kıyrıla yaşla ketmen bilen yer ağdırıp, sapan bilen boz yer açtı. Gemi kolap makallaştı. Şincan işlep çıkırış kuruluş bentani herbiyle boz yer özleştiriş mozida, boz yer özleştirip, Şigranı Koğdaş namlık çoğun resimden aldı da, ekskursiyeçiler estaydıl kıyafet turgan bulup, huddi aşı kaynam taşkıllık yıllığa berip kalgan dek görünetti. Cumhuriyetnin erbile boz yer özleştürüştiki tuncu şehri dep nam algan Şeyhanzide, kadırla ve amma Bingten royini şehir royga terakkiyat emeliyetigi sındırıp, Bingten royini evlat mı evlat davamlaştırıp, kişile kalbigi sındırdı. Bir mozi erbile boz yer özleştiriş tarihi. 296'da yamak çüşken herbi pelto, capağı çıdap iyilik tikleşinin guvahtısı. Zembirek oki kepidin özgertilgen dikkançılık saymalları, capa müşakkatlik yılladaki hikayini callık söretlep bədi. Karangu ve tar geme, çöllükte güllük berpa kılışının başlanış noktası bulup kaldı. Şendürgücü Wang Yuanyuan mangaç tonuşturdu. Şihanzı'nın Şin'en bazırda Su Ting'nin dadısı ve boğusu Lazı Teriş mahirleri. Yurtdığı kayıtıp ilgilik tikligen Su Ting dikkallığı yardımlaşıp Lazı'nı yakşı bak. Şorluk çöllüktün mukim münbet itizler gıçı. 2026 yılı Şihanzı'nın dikkançılık ziraatları teyirliği kölümü 4 milyon 700 bin moğu yitip, yıllık kotandın çıkırılgan çarva 2 milyondan aştı. Yezgilik terihçilikinin maşilliş nispeti 96.5% yetti. Çoğun etizlada temetip suğuruş, su ticaş teknikisini umumlaştırış kölümü memleket bu içe birinci bulup, teknika 17 devletki çıkırıldı. Yeni Cungo kurulgan deslepki mezgilde Şihanzilikle saklap durmay, tayınıp almay, boz yer içip, zavut kurup, Şincan'nın zamanıvi sanayet bolmaslık tarihini özgertip yezip, Şincan'nın tuncu yip, tuncu rek, tuncu çakmak kentini işlep çıkardı. Bugünkü günde yeni energiye, yeni materyal, tüven boşluk iktisadi katarlık güllenme kesiple topi tez terakki kılmakta. Kepşerlengende çıkan avaz bilen ten ot uçkulları çaknıdı. Şincan Tianfu Veyye Kuruluş Çeklik Mesuliyet Şirketi de Yangcelli Emgek Nemunuçilleri Yenilik Yartış İşkanısı kurdu. Şirketin Muavunbaş İnjineri Yangcelli yaş hizmettaşlarını başlap emeli meşgulat okut

ve texnik kullanış iktidarının terek bolğallıkının paydısıdın boldı. Şundakla Jungo'nun eçivetiş, emkarlış arkılık, öz ara nep yetküzüp, tən paydı elişini işkaşırış üçün boşaşmay tırışçallık körsetkellik edin boldı. Tınlı kanalıda katnaş başlanışı yer şaharının çoğun tüptiki suçilik su transporti kuruluşini Jungo tecrübisi bilen təmilledi. Vietnam'nın Jungo'daki baş elçisi Fan Chengping, Tınlı kanalıda katnaş başlangallıkı Jungo'nun teknik iktidarını namayan kılıplı kalmastın, belki yine Jungo'nun rayon alakısını öz ara ravallaştırışkı türtki buluş iradesini gevdilendirdiği dep kardı. Yakın kıyıladın bu yan, Jungo bilen Şarkı Canubi Asya Eller İhtipakı'nın iktisat soğudu hemkarlıkı devamlık çoğunkurlaştı. Jungo, Şarkı Canubi Asya Eller İhtipakı'nın birinci çoğun soğudu hemrayılık oranını udak oyet değil saklap geldi. Bu yıl 1-ci aydın 8-ci aygıça Jungo bilen Şarkı Canubi Asya Eller İhtipakı'nın soğudu umumi kımmeti 5 trilyon 950 milyard yuan giyitip, 20.6% eşip, Jungo taşkı soğudu umumi kımmetinin 17.1%'ini iyiledi. Pınlı kanalıda katnaş başlangan dinkin, Jungo Şarkı Canubi Asya Eller İhtipakı hemkarlıkıga kandak kuvvet koşudu. Yepyeni su üstü çoğun tomuri aldı bilen tenlerikini tövellitip ünümünü aşırdı. Tınlı kanalıda katnaş başlangan dinkin, Jungo'dun ibaret 1 milyar 200 milyondun artık nopos iyige çoğun bazar bilen, Şarkı Canubi Asya Elleri İhtipakı'dın ibaret 670 milyon nopos iyige çoğun bazar arası da koş yönülüşlük yötkülüdüğün ticeşcan yukarı ünümlük bir oltun yol köpeydi. Guangxi Jiangsu Avtonom rayonu Beisi Xijiang Mablag' Selish Taraqqiyot Chaklik Sherkitining bosh mudiri Ning Ziran hisoblab ko'rib bundoq dedi. NNV transport usuliga selish turganda ko'p miqdorlik molla Pinglu qonili ashyo obrot yo'lida toshilsa, 1 tonnasining suv yo'lida toshish haqqini 30% tejab qolg'ili bo'ladi. Umumiy transport vaqtining 20-digida qisqaraydi. Bu korxonaga haqiqiy foyda ilib keladi. Sharqi Janubiy Osiyo Ellar Ittifoqiga a'zo nurg'un davlatlar uchun aytganda, Pinglu qonili ularning taraqqiyotdagi bog'ma holatni buzib tashlashdagi umid suv yo'li hisoblanadi. Kambodjaning Jungoda turishlik bosh elchisi Su Odong Raz Chave kanalda qatnash boshlangandan keyin Kambodjaning yezgilik mahsulotlarini Jungoga eksport qilish texnika qulaylashdi deb ko'rsatdi. Laosning Jungoda turishlik bosh elchisi Song Pong Sehalim Laos Sharq Janubi Osiyo Ellar Ittifoqidagi birdan-bir ichki quruqlik davlati bo'lish sifati bilan uzoqdan buyon dengizga chiqish egizi bo'lmasligidan iborat taraqqiyot cheklanmasiga uchrab kelgan edi. Pinglu qonunining tutib ishga kirish turilishi Laosning taraqqiyot cheklanmasini buzib tashlashiga yangi tarixiy fursat ilib keldi dedi. Kanal ravallassa kesip güllünüdü. Jungo Şarkı Canubi Asya Eller İhtipakı Erkin Soda rayonunun 3'tü 0 nusxusunun derecesini östürüş gelişimi kasasen, Şikitarep'nin Erkin Soda hemkarlıkı ve rayon iktisadını bir gevdileştiriş musabisi, rakamlik, yeşil, ölçem, işlep çıkırış, teminat zanciri katarlık güllemi sağlayı kenaytılıdı. Pınlu kanalıda katnaş başlangan dinkin, Jungo'nun G'arbi Janub rayonu bilen Sharqi Janubiy Osiyo Ellar Ittifoqiga a'zo davlatlarning mablag', texnika, iqtisodiyotlar, emgak kuch qatorliq omillari yanimi to'planib, liniya bo'yidagi kemisozlik, ashyo obroti, pishiqlab ishlash sodis qatorliq port qiyqin kasblarining to'planishiga turtki bo'lib, yangi kasb balbiqini shakllantirib, texnik ko'p ish qurilish fursati yaratdi. Франция SNF Кройның Нанның Люджин химия санаити районыда қағаз химияви бойым түрге мәбләғ селіше, ташқи мәбләғның дария бойдекі кәсіп бәлбіқыға тез орынлаштырылғалықының бір мисалы. Тайланд Аммави радио-телевизия станысы мұндақ тәп қарды.

Окан эле чек ара алкыган соода менен халык ара соода көлөмүн кеңейтип, Тайланд менен жүнгөнүн таминат занжирине туташтырыш пурсатын көпөйтүп, тайландтык мөбөлөг салгычыларга пурсат жаратып берди. Сингапур Дөөлөтлүк Ташөөсү Шарк Азия Таткыкатканасынын алий таткыкатчысы Юхун мындай деп көрсөттү. Dünya təminat zənciri qaytı bərpa qılınıb atqan və rayon siyasi vəziyyəti kəskinləşib atqan arıq görünüş astıda tınlı qanılı eçivitilgən ammavi məsulat bolu sübti bilən soda tənərxini tövəllitib, ortaq tərəqi qılış pürsti yaratdı. Teximi muhimi tınlı qanılı dünyaq yüzləngən yeni eçivitiş tügini bərpa qıldı. O, cənib qıqarab, dəriyadın denizgi çıxış yolunu eçib, Şimalda Avrupa Asiyanı tutaştırıp, Jungo Avrupa Növeç Poizi, Tömür Yol, Deniz Birleşme Transportu bilen organik cipsilişip, Jungo Şarkı Canubi Asiya Eller İştipakı'nın hemkarlıkı bilen bir belbağ bir yolunu ten kuruşunu tutaştırıp, rayon Eçiviç yeni endizisini berpa kılıp, dünyanı yenimi tutaştırdı. Jungo Şarkı Canubi Asiya Eller İştipakı körgezmesi de halkara körgezme oranına ait kısp oldu. Bu xalqara jamiyatning bu yangi suv yo'liga umid bilan qarg'anligi, hamkorlik yangi fursatini chin tutganligini aks ettirib berdi. Filippinning Jungoda turishlik bosh elchisi Jemi mundaq deb qardi. Tunglu qanili Jungoning dunyo iqtisod savdosidagi chonqur hamkorlikni ilgari surishdagi muhim tadbiri. Yiroq kelgusidan qaraganda bu butun rayon Hatta bütün dünyaya nispeten icabi ehmiyet giyge. Derya örkeşlep aktı. Yelkelle besbesti içildi. Yüzyılda mükörülüp bakmağan zor özgürüş tez buluvatkan bir günş günde pınlı kanılı derya bilen denizini tutaştırıp, Jungo Gerber rayon kurukluk deniz yeni yolunun ünümünü östürüplü kalmay, yani Jungo Şarkı Canubi Asiya Eller İştipakı'nın alakını ravallaştırı seviyesini çonkurlaştırıp, Техими зиш болган Жунго Шарқи Жануби Осиё Эллари Иттифоқи тақдир ортак гавдиси барпо қилишни кучлик терекка эги қилди. У Жунго Шарқи Жануби Осиё Эллари Иттифоқининг ҳамкорлашиб тенг пайда элишини илгари сурдиган янги суй йўли. Шундайла дунё Жунго пурстидан тенг баҳриман бўлишдики янги мусобақа йўли. Ҳурматли радио англучилар, юқорида дунёга назар программамиз бўйича алтиш бадик. Bugünkü programımızın diktori Abdursul Abdurayım, növətçi mühariri Abdullah Molla, nazarətçisi Qurbanlı Sacappar.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziyası Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan Penni Umumlaş Yaxşı Yolu Ten Sağlıklı Zor Baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte Sağlamlıklı ilgiri sürüş Penni Yaxşı Yolu Ten Sağlıklı Zor Baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte Sağlamlıklı ilgiri sürüş Penni Umumlaştırış Dersxanası Penni Umumlaştırış Sähibisi Tesis Kılındı İlim Pen Bilimlerini Umumlaştırıp İlim Pen Ruhini Evç Aldırıp İlmi İdeya Tarıktıp İlmi Usul Teşebbüs kılaylı.

Jonghaqlıq Cumhuriyetinin Milletler İttifaklığı Taraqqiyatını İlgiri Sürüş Qanunu 2026 yılı 7 ayının 1 günüden başlayıp yolga koyuldu. Jonghaqlıq Cumhuriyetinin Milletler İttifaklığı Taraqqiyatını İlgiri Sürüş Qanununu öğrenip, təşviq qilib, izchillashtirib, Şinjanın Milletler İttifaklığı Taraqqiyatı işlerinin yuqori sifatli taraqqiyatını haqiqi ilgiri süreyli.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıklı ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Abdunum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıklı ilgiri sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sayfımızda materyal tengşeş cedveli kanç kıskı bulsa, şunçi yakşımı digen mezmunda sözlep birimiz. Nurgun istimalci turmuşta adetlengen yemeklik, sağlamlık bilimlerinden bütünlüğü doğru buluşuna dayın. Materyal tengşeş cedveli kanç kıskı bulsa, şunçi yakşımı. Tonlatılgan meyve köktatlarının uzuklık kımeti çoğum öl meyve köktatlarına yetmemdi. Qarmaqqa urunluqdek bilingan bu xil bilishning kaynida nurg'un bilmaydigan ishlar bor. Birinchi, o'ylab baqmagansiz. Material tanishish jadvali qancha qisqa bo'lsa, shuncha yaxshi bo'lmaydi. Oldin o'ralgan yemaklikka material tanishish jadvalini majburiy yozish iste'molchilarga mahsulotning ishlab chiqarish jarayonida qaysi xom materiallarni ishlatganligini bildirish. Iste'molchilarning mahsulot uchurini aniq tushunishi yemeklikni aqlanı tanlışığa yardan beriş üçündür. Amma material tanışaş cedivilinin uzun kısqılıqı yemeklik türü və məhsulat retispinin layihəsigi bağlıq bulup, yemeklik bir xətərliki, uzuqlıq kımıtı bilən muqarrar bağlınışı yok. Bir misal alsaq, bir qısım yemekliklərgə birikmi təmlik tanışı güç, qatlıq içimlik, qatarlıq birikmi xam əşyalar qoşulğan bulup, onun özü köp xil tərkiblərini tənşəş arqılıq təyərlənidir. Əgər onun konkur tərkibi təbsili əskərdilsə, material tənşəş cədvilinin həcimi təbii halda köpüyüdü. Onundan başqa, material tənşəş cədvildiki yemək xuruşlarının köp buluşu, quş mıqtarının köp bulğalıqıdın dərək bərməkdü. Köp xil çirişdən saqlaş doğrularını təkrar tənşəb işlətgəndə, maslışış roluğu tayınıp, çirişdən saqlaş ünümünü işğa aşırğılı buludu. Hər xil çirişdən saqlaş doğrularının əməli umumi qoşuluş mıqtari əksicə tiximi az buludu. Şuna material tənşəş cədvili qanç qısqı bulsa, şunci yaxşı edəb qarğılacə işinişnin haciti yox. Tallab seyti valğanda yeməkliknin uzuqlu xüsusiyyətigə noxtuluq diqqət qilish kerek. İkinci, tuzni köp yisə, soňak şalanışını keltürüp çıxırdı. Nurgun kişi yuqarı tuzluq yemek içməknin soňak şalanışını keltürüp çıxırdığan muhim səbəb ikenligini bilməydi. Natri börek arqılıq sırtqı çıxırılğanda kalisi tən çıxırlıdı. Uzun mezgil tuz tərkibi yuqri yemek içmek soňak miqdarının xorap getişini tezildip, soňak şalanış xəvpini aşırıydıdı. Dövlətimiz ahalarının kündülük oturucu tuz qobul qilish miqdari təxminən 9.3 gram bulup 5 gram tavsiye qilingan miqdardan eşip ketgan. Onun üstüge 85% adamning kalisi qobul qilishi yeterlik bulmagaçqa qoş zərbi şekillengen. Natriyinin qobul qilinishini tövəllitish soňak şalanış körülish ihtimallıqını azaytudu. Tuzni azaytishda oldi bilan oshxonadagi osh tuzining miqdorini azaytish. Tamoq etganda tuz qo'shqi ishlatib miqdorini kontrol qilish. Qorimlar qozondan chiqishga oz qolganda undan tuz selish. Tabiiy xushpiroq materiallarni ko'proq ishlatib ta'mni tangshish. Jangyu tuzlangan ko'ktat qatorliq yoshirin tuzdan hoshyor bo'lib tövən natriylik yeməkliklərini tallab setiviliş gerek. Üçüncü, tonlatılgan meyve köktatlarının uzuqlu qımeti öl meyve köktatlarına qarğanda teximi yuqru buluşu mümkün. Tonlatılgan meyve köktatlarının uzuqlu qımeti yeni meyve köktatlardan qilişmaydı. Yeğveliş alqısıda tonlatılgan meyve köktatlar piş dərəcisi teximi yaxşı bolğan xam materiallarını tallab, üzüp bolğandan kiyin tez süratte pişiklap ozuqluq tərkibinin yoqap ketişinin aldı ilinidu. Toşuş, saqlaş halkısı da ozuqluq sərpiyati nisbətən az buludu. Şunun bilen bilen tonlatılgan meyve köktatlarını tövən temperaturuğa tayınıp uzaq müddət saqlıqlı buludu. Çirişdin saqlınış doğrusu qoşuşunun haciti yok. Liulian, Liji qatarlıq pəsillik meyve köktatlarını tonlatış şekli arqılıq yıl boyu təminlikli boludu. Turmuş usulunun üzlüksüz özgürüşüge əgişip, toŋlatılğan meyve köktatlarının işiltiliş ornumu barğan siri mullışıdı. 4. Yemeklik talasını toluqlaşta pekat köktatını köp yeşkili bolmaydı. Jongo ahallarının yemeklik talasını qobul qilishi umum yüzlük yetersiz bulup, kündilik otturcu qobul qilish miqtari tavsiye qilingan miqtar 25 gramdan 20'ı toğır kelidi. Yemeklik talasını toluqlaşta meyve köktatlarını köp istimal qilibli qalmay yana mogu, purçaq turi ve dallıq ziraatlarını köprek istimal qilish kerek. Kündilik yemek içmekni köp xillaştırışqa diqqat qilish kerek. Muşunda qılğandıla erimeydigan yemeklik talası bilen erişcan yemeklik talasığı tan itibar bergil boludu. Bunun işçi de erişcan yemeklik talalarının köpüncisi ösüşkü paydılıq rolunu cari kıldırıp, üçeyinin sağlamlıqıga nahayt paydılıq. Onundan başka yemeklik setip alğanda yemeklik talasının mıqtarıgı diqqat qılıp, özünün ihtiyacıga asasen yuqırı tamaq talası türdeki yemekliklerini tallaş gerek. Meslen, yuqırı talalıq sulu sütti. Yuqırı talalıq peçini qatarlıqlar. 5. Gül çeniğe ziyade sezgür kişiler bu yemekliklerini yese kıltak çüşü mümkün. Mutakasla mundaq dedi. Gül çeniğe reaksiye kıladığan nurgun kişiler alma, şaptul, çinsay qatarlıq yemekliklerini yegende iğiz boşluğu, kiçişiş, kalpuk, uyuş qatarlıq biaramlıq alametlerini payda kıladı. Bu tibbi ilimde gül çeniğe yemeklikten bolgan ziyade sezgürlük yığındı keselik alameti de adılıdı. Bunun prinsipi şu ki, gül çeniğe bilen kısmen meyve köktatlarının tərkibideki anaflaktoginin kurulması oxşip ketidigan bolup, adam bedeninin immuniteti sistemisi de girelleşme pariklendiriş görülüp, ziyade sezgürlük reaksiyası payda bolıdı. Alahide çüyendirip ötüşki tegişlik şu ki, ziyade sezgürlük immunitet küçünün tövelligenlikinin ipadisi emez. Belki immunitet sistemisinin gül çeni, yemeklik aksiyeliği okşaş əslide ziyansız maddalarını hata halda ziyanlıq yat madda dəb hüküm kılıp, ziyade müdafiyelinişini kozgı qallıqtın kilip çıxıdı. Sezgürlük payda kıladığan yemekliklerini bekitkendin kiyin, kündelik durmuşta imkan kadar özünü kaçırsılı buludu. Eğer istimal kılgandın kiyin əsvə çıkış, nəpəs qiyilleşiş, baş qiyiş qatarlıq bütün bədən xarakterlik ziyadı sezgürlük alametleri körülsə, dərhal doktorğu görünüş gerek.
1: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықты зор байлық программасы. Бұл программыны Шинжаң радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдыны еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқсы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қылынды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми усул Təşəbbüs qılaylı.
2: Addi sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə tamaq yeyib olubla yetişinin salamətlikə qandaş təsiri var deyilən məzmun diqqətlərdə buludu. Bugün köpçilik tavsiye kıladığan sağlamlık adı hareketi tamak yap bulup aval birdem ulturuş ya ki birdem turuş. Yerim saatten kiyin andı yetiş. Tamak yap buluplu yatkanda aşkazandaki yemeklik ve aşkazan kislatası azalla kızıl üngeçke tətür ekip kırıp meydisi de köyüşkendek sizin payda bulup kekirdiki de açık su payda buludu. Bolup mu, toynup bırak gızalanğanda aşkazandan besimi eşip getip, tüz yatkanda tətürü ekiş teğimi asan görülüdü. Uzak müddet muşundak bulğanda kızıl önge çiçillik perdesi aşkazan keslatasının gıdıklışıgı uçurap asalla yallıqılınışı keltürüp çıkırdı. Onun üstüge tamak yap bulublu yatkanda aşkazan üçeyinin lömüldeşi, hazım kılışı astılap asalla tamak yığılıp kılıp korsak köpüp kalıdı. Tamak yap bulğandın kiyin aval oltırıp ya ki öğrü türüp yenik işlerini kılsınız buludu. Meslen, kaç kuçularını yığıştırış, birden turuş, bir neç kadem meniş diyendek. Yerim saatten kiyin yetip aram ilin. Bugün tamaktan kiyin derhal yatmay, aval birden oltırın. Aşkazınızdaki nersler ravallaşsa, andın yasınız açık su yanmaydı.

0: Edebiyat sanat biri ve aynı kuşburak güllerki tolgan bir bostallık.
1: Bu bostallıkta sansızlığan kuşlar yakınlık köyler bilen şu güllerini köyler armaydı.
0: Hem de anlaydığınızla sanat sahnesi programısı.
2: Hürmetli radyo yanlıqıcılar, güzel naqşı müzikler bilen dil tarınızını çekip, acayip mon dünyasıgı başlap barğıcı, sanat sahnesi programımız yeni siz üçün hizmetli boludu. Mən riyasatçı Hamide Qiyum. Qadirlik dostlar, aldı bilen köngül aramınladı boludu gini, vətən mikri yürekten namlıq naqşa. Yaqtırıp anlıqaysılar.

Hürmetlik radyo anlayıcılar yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programımızı boyunca anlatış bedok. Yaktırpanlıkının lağı rahmet.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemlep, sosyalistik zamanı ulaşkan Şincan kurup çıkaylı.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde işlep çıkırış, setiş, tan canlanan Xotan'ın yerlik yöbinleri bütün memleketi bazar tapdiyedigen temidi doktorumuz. Dungchu bayramının yıkılışı ağışıp Xotan'ın çoğun küçük koçularda yöbinin mezlik yedi taraldı. Xotan'ın en-enevi yerlik yöbini bir yıl işçideki setişinin besik pəslini kütüvelip şu caydaki şehir ağlarının çoğunkır yahtırışıga erişiple kalmayı, tekhimi muhimi kolaylık eşya obortudun paydalanıp Şincan'dan çıkıp bütün memleketin herkasi caylarıga setildi.
1: Yakında Xotan şehri Ürümçi Şimali yoluğa caylaşkan Ruslan Puşruk Dukunada aldıraş menziri barlıq kelgen idi. Doğupkiden yenili püşürüp ilingan yerlik yöbinlerinin mezlik hedi etrafını bir algan idi. Pokey aldıdaki hizmetçiler aldıraş bulup, tertiplik alda xeridarlarının yöbinini cınlap, orap kacılava tatdi. Dukanğı tallap, setivalgılı kelivatkan şehir ahallarının ayığı üzülmey vatatdi. Dukan sırtıda sicil udulüşüp, kobul kılıvatkan tez yollanma kadimleri orap kacılangan yöbinlerini bir-birlap ayırıp, talon çaplap, Abdumobil'a kacılaydı. Lıkkıda yöbin kacılangan tez yollanma Abdumobilleri arka-arkadın memleketinin her kaysı caylarına toşu etdi.
0: Dukan başlığı Nuri Mangül Tursun Tohti yöbinini orap kacılagaç muhbirge tonuşturup bunlak dedi. Bu birkaç gündüm buyan künüge 7000 yandan artık yöbin sattık. Seteş somisi adetikiden 2 hessiden köprek açtı. Her günü memleketin her kasi caylarına köp miktarda zakaz yollavadımız. Tün gün bir kündüle 40000 yandan artık yöbin sattık. Sodumuz intayın yakşı. Xotan yerlik yöbini, yerlik ala süpetlik yanak meğizi, kuruk üzüm, gülkent, künjit katarlık ham materiallarını inçki tallap kıymı kılıp, bütünlüğe kolda tayyarlanıdı. Yöbinin cildisi çürük hem yumuşak bulup, tatlıq təmi köngülge təkmeydi. Her çişligende koyuk yerlik təmini his kılgıl buludu. Xemir yuğuruş kıymı tayyarlap, lısqı selişkici bulgan her bir iş tertipini ustamla özü bir kolluk tamamlaydı. Duhukkünün harareti muvafık bulgandıla mezlik pırkı cahide çıkıdı. Nurgun hotellikler için etkanda bu yerlik yöbin ulanın hatırsıdaki en hakiki Dungchu bayramı təmi hesaplanırdı. Xotan şehri ahalisi Can Yuan mu bu yerdin yöbin seti valdi. O mundaq dedi, Xotan'nın yerlik yöbinini ezelden yakış görümen. Bu yöbinin təmi intayın sap, yeşlik. Her ili Dungchu bayramı da xeyli köp seti velip, ödük ilə bilen geyimiz. Yurtki uruq tukkan dostlağımı azraqtın əvət berimən.
1: Yöbinin yakşı setilişiğe eşya obrotumu küç koşu vatatdi. Sodgarlarga kolaylık yartış üçün

0: poşta tarmaqları mülazimətini aldığı sürüp, xizmətçilərini dükkanğa kilip yöbingini bivasta tapşırıvelip, jay-jaylarğa əvətişke uğurlaştırdı. Xotan şəhərlik poşta tarmaq idarisi, Çıngjong yığış yetküzüş bölümünün yığış yetküzüş xadimi, Cao Jianwei tonuşturup, yöbing zakazı künüge otur hesabılan 700'dan aşıdu dedi. Jınlaş orap kacılaştın, abdumobilğa kacılap toşıqca şik aldıdıla tamamlanadı. Yeğli tuxupkidan çıkan yerlik yöbing tez yollanma abdumobilğa kacılınıp, bir neç kündüla bütün memleketnin her qaysı jaylardaki istimalcılarının tamak üstülüge yetküzülətdi. Dukandikiler aldıraşçılıqta yetişelmeyli kalgan idi. Koşunlarımı kelip kutuğa kacılaş, talon çaplaşkı yardımlaştı. Bayramda bu küçük dükkan kaynam taşkılıq çömgen idi.
1: Yakınki yıllardan buyan Xotan en-enevi yerlik yöbingleri öz cayının has təmigi tayınıp, elektrolog soda supsudun paydalanıp, setiş yollarını üzüksüz kengaytıp, öz cayının çıkıp, bütün memleketki yüzlünüp, Xotan'nın has mezlik taam namkartısı'a aylandı. Bayramlık göbinin yakşı setelişi şu cayının bayramlık istimalığa ünümlük türtkü bulup, sodigerlerinin kırımının eşşiği küç koşuplu kalman yana sırtın kelgen tekimi köp istimalçını bu şehrin tem arkalık Xotan'ı donuş, Xotan'ı eside tutuş imkanetiki iki kıldı. Çünkü bayramındaki ay tolgan keçide meyli kayerde bolaylı, Tianşan'ın cenubi etkiden evetilgen bir tal gerlik göbin, cembuluş temini del vaxtıda yetkizeleydi. Koçu boyudaki küçük dükkanlardan bütün memleket bazırıgıça, en-enevi kol hünürüdün elektronluk soğudu aşağı oburtuğıca, her bir parça küçükkini yerlik yöbin yurt təmini, cembuluş arzusunu yetküzdü. Şundaqla, özgüçü kəsplənin, ammının turmuşuğu elip kelgen şiirin özgürüşlerge guvah boldu.
2: İh, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti bir aile kişilerden bulup, bir maksatta Cumhur arzusunu ortak işe aşırayla.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Yüksel Vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Şarkı Cungar İktisat Tekniki Terakkat Rayonu'nun kançılık kuruluşudaki akli iktidarlaştırış özgürüşü adam küçü arkalık tartıp yüdüştün şopursuz akli iktidarlık aptımı bulguça digen mezmunu tohtulumuz. Şincan yihva kançılıkı bu sayven birinci numarlık üstü oçuk kömürkeninin menzeri körüş çıpısı da 275 şopursuz kan yük avtomobili 5G torunun orlaştırışı bilen tertiplik kaldı, mokidek ötüşüp durattı. Kan azgılının içkirisi de adem görünmeyi pekat, avtomobil sayısla görünetti. Bu toprak memleket boyunca en çok tayyar kömürlükü igi bulup, 390 milyar tonna kömür zapsi bütün Şincan'ın 60%'ın artık kömür işlep çıkırış iktidarı gerek bulup gelmekte. Bugünkü günde bu yerde şopursuz transport cabduklarının ilgiligen nispeti 88%'ın aştı. Transport hareketlendirgüç küçü dizilgı tayini veriştin üzül kesil kutulup, sap tokluk ve metanol pakiz energiyasının ibaret koş kozgutuş endisi şekillendirilip, cem'i katlığa musabisi 8 milyon kilometre'ın aştı. Meşgulat hadımları 80% azaydı. Adem küçü arkalık tartış, yüdüştün şopursuz akli iktidarlık aptımı bulguçı bulgan özgürüş muşu bir kançı yıldalı yüz bədi. Akli iktidarlaştırışının arkasına bir meydan sıcıl davamlaşkan pent teknikide yenilik yartış küç uluşu yoşurungan idi. 2025 yılı 3. ayda Şarkı Cungar İktisat Tekniki Terakkat Rayonu 100 doktor 100 karhanada turuş faaliyetini başladı. 58 doktor Ali Mektepler'in ders münmeridin vaxtınca ayrılıp kan rayonu sehiği berip, bir 20 yılda 20'den artık pen tetkikat törünü emelileştirdi. 30 milyon yenge yakın pen tetkikat toktam hıracetini kozgattı. Atunum rayının 3 muhim zor mahsus türü, bir nuhtuluk tetkik kılıp iç törünü başlamçılık bilen üstüge aldı. 2024 yılından başlayıp Şarkı Cungar her yıl az digende 120 milyon yen meblağ silip karhanalarının öz aldığı yenilik yaratışını kolladı. Berpa kılınan devlet derecilik, ülke ministerlik ortak kurulgan ülke derecilik nuhtuluk tecrübe hanlığa karıta ayrım halda 20 milyon yen, 10 milyon yen, 5 milyon yen mukafat verildi. İhtisas klasiyasını okşaşlı küçlük boldu. Toluk vazifelik kırgız

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radio anlıgıçılar. Bu sahipimizde Atılım rayon dərcilik gayri maddi mərniyet miras vekillik varisi atbaşlık hicek çalgıcı Suha bilen tanışımız. Bortalada 68 yaşlık Suha'nın küçükrek biz hizmet hanısı bulup ders anlıqlı kelgen okuguçla bilen lıq tolgan idi. Bulanın en küçük emdila birinci yıllıkta okuydu. En çoğunlarımı 15-16 yaşladı idi. O kol mu kol ügit etti. Avazı sel pütüp kalgan bolsumu. Lekin saz avazının toğru çelin gırını anısıyla közleri çaknap git etti. Kamalça tarığı tekken de lerzan müziki avazı barmak uçudun yanraytti. Bu küçükkini hizmet hanı del yaylaktaki en tesirlik müziki ders hanısıydı.
1: Suhu bunundan az kem 50 yıl burun atbaşlı hicekke rişti bağlıgan idi. Dadısının Tobişor müzikisine anlap çoğun bulgan Suhi, 17 yaşında əslideki Bordala oblastlıq Sifan Mektibi'ye ötdi. Kiyince İçki Mongol Sifan daşıyosunun müziki şöyenigi berib bilim aşırdı. Danlıq atbaşlı xecek çalğıcısı, kompizotor Chi Bowligauni ustaz tutdi. O ustazının atbaşlı xecek Osman bilen tuprakını tutaştıralaydıgan çalğı digen sözünü bir ömür esidi sakladı.
0: Okuş bütküzgenliğin kin ustazı Suha'nın içki Mongol'da kelip terakki kılışını etkan bolsumu o yanına yurtuğa kayçışını dağladı. O, aynı çağda Şincan'da atbaşlı hicek çaladık Allah bek az idi. Şuna kayçış kararağı gelgen edim dedi. Ama yurtuğa kayıtıp gelgenliğin kin o atbaşlı hicekini umumlaştırışının tesavvuru dikidin köp teslikini, derslik, hicek yokluğunu. Nurgun kişinin hatta atbaşlı hicekinin kandaklıkını mı bilmeydi kalıqını bayıqıdı. Ögünü de kalla az bulmuşsun mu, lekin onun pekat birlik hiciki bar idi. Suhu bir bölek çalgan dinkin, okuğuşla bir bölek çalattı. Tonlap kızırıp ketken barmakla ve iğizden çıkıvatkan akvor, balılarının saz ögünüş kızgılıkını suslaştıranmadı. Şuna kılıp bir adam bir saz yaylaktı yıldız tarttı. 1989 yılı Suhu atbaşlı hicek yasaydığın ustam bilen tanışıp, çişini çişlepla nesige 10 hicek yasattı. Hem de

0: Asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlığıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışanını karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdikerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratko sılışırtın abonuçlar terimnalı da maskademde anlatılıyordu. Hem de her vakit kayıtı anlığılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak mezmullah boyu için anlatış birimiz.
3: Qanun xəbərləri səhifəmizdə Goyan Bangongtingi Pojanza Salyutnun bütün zəncirlik bexətərlikini nazarət qilish başqurışını yenimi küçəytish toğırsıdiki pikirini besib tarqatdı. Şincanda yeni yaça işqi orullaşqanlarının kəsbi zəxim kapalıdı əməl iləşdiyidigən xəbərlərini anlayısla.
2: Dilo ve kanun sahibimizde nemi üçün özü baqqan qoyunu soyup satqılı bulmaydı digən məzmunda sözləp birimiz.
3: Amma üçün əməli iş qılıb beri səyibimizdə, şiki caydiki 3 dərəcilik təptiş məhkəmisi qol tutuşub, qeyinçiliq bar ayırlarının ümit yolunu yorud dedigən məzmun diqtınladı boludu.
2: Əmdə diqtınla bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızın təfsili məzmullurdu bolsun.
3: Qanun xəbərləri.
2: Goyan Bangongtingi yakında Pojanza Salyutnun bütün zencirlik bexatarlikini nazarat qilish başqurishni yanımı küçəytish toğrusidiki pikirini besip tarqıtıp zor bexatarlik xavf xatarının alını elip ve onu tügütüp hadisi yüz berişini önümlük tosishini orinlaştırma qıldı. Pikirde mundaq ta'kidlandi. Xi Jinping yeni dövr cüngüçü sosializm ideyasını yetekçi kılıçta çın turup, partiya 20-ci kurultayı ve 20-ci növetlik merkezi komitetinin her katımlık umumi yığınının ruhini çoğunkır ızcılaştırıp, halkını hemmeden ala biliş, hayatını hemmeden ala bilişte çın turup, terakkat ve bihaterlikini bir tutaş pilallab, dikkatini gevdelik meselelerini merkezleştirip, karhanalarının asası gevdelik mesuliyeti, tarmaklarının nazaret kılış başkuruş mesuliyeti, tevellik boyunca başkuruş mesuliyetini çıngıtıp, Pojanza Salyut kesbinin mahiyetlik bihaterlik seviyesini östürüş gerek.
3: Fikirde Pojanza Salyut işlep çıkırış, sahlaş, ticaret kılış, toşuş, etiş katarlıq her kaysi halkıladiki bütün zencirlik bexatarlikini nazaret kılış, başkuruşunu küçeyişki dair bir katar konkir tedbirler oturgu koyuldu. İşlep çıkırış halkısı da işlep çıkırış karxanalarını icazetlik kırgızış, icazetini təsdiqləşini çıngıtıp, Pojanza Salyut işlep çıkırışkı işiltildiğen doğra ve yerim teyyar məsulatlarını başkuruş tızgilleşini küçeytip, işlep çıkırış cariyanıdaki bexatarlik xavup xatırını qattıq tızgilleş gerek. Saxlaş halkısı da xatarlik boyumlarını saxlaş bexatarlikini başkuruşunu çıngıtıp, Pojanza Salyut karxanalarının ximiya sanayiti xam material ambri, xatarlik boyumlarını yötkep toşuş ambri, doğra baş ambri, teyyar məsulat ambridan saxlaş

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar. Dilo ve Kanun sahibimizde nemi üçün özü bakkan koyni soyup setişki bulmaydı digen Dilo misalini sözlep birimiz. Yakında Onsu Nayesi Gül Avat Yezisi Tegin kentideki 70 neçi yaşlı ku ikiz bir baş katırdığın işki yolukup her kanç kılıp mı kallısının ötküzelmedi. Bir kanç gün ilgiri ku ikiz özü bakkan koyunu soyup göşini kentikilerge setip vermekçi boldu. Lekin kent mal doktoru onun öyüge gelip onun bakkan koyunu özü soyup özü yiyse hiç iş bulmaydı kallıkı. Ama başkalağı setişinin kanunu hılap işkerlikini uxturdu. Ku ikiz bunu pekatla düşünülmeyi, Tegin kenti halk kurultuyu vekilleri alakalışış ponkitiği verip sebebini sorudu.
2: Ko-X'nin ıltımas talipini ilgilegenden keyin halk kurultuyu vekili Ekberi Ahmet, Gütavat Yezliq, Yezi İgilik Terakiyat Mulazmet Merkezi, Çarvıçılıq Mal Doktorluq Ponkitinin hizmetçileri bilen birlikte Ko-X'ge teselli berip onun gumanını yeşip verdi. Ekber, kanunla asas kılış, Qaydi yusunni qo'shimcha qilishda chang turib, Jonxua xalq jumhuriyatining hayvonot yo'qim mudofiyasi qonuniga selishtirib, Ko-X'ga siyosat qonun nizomlarini tushuntirdi.
1: Jonxua xalq jumhuriyatining hayvonot yo'qim mudofiyasi qonunining 49-moddasidagi belgilamaga asosan hayvonotni soyish, setish yoki toshish, shuningdek hayvonot mahsulotlarini setish yoki toshishdan ilgari mol egasi Goyanning yezi egaligi yezi mas'ul tarmoqining belgilamasi bo'yicha turishliq joydagi hayvonot sahiya nazorat qilish apparatiga karantin qilishni ma'lum qilishi kerak. Hayvonot sahiya nazorat qilish apparati karantin qilish ma'lumotini topshirib olgandan keyin hukumat mol doktorini hayvonot va hayvonot mahsulotlarini karantin qilishga vaqtida avatishi kerak. Karantinda layoqatlik bo'lganlarga karantin isboti berishi, karantin belgisi qo'yishi kerak. Karantin qilingan hukumat mol doktori karantin isboti karantin belgisiga imzo qo'yishi yoki tamg'a besishi hamda karantin natijasiga mas'ul bo'lishi kerak.
2: Ekber sabırçanlık bilen düşündürüp, koy göşini sırtkı satkanda kanundaki belgelimlerge rayi kılıp karantin kılışka malum kılış gerek. Bir taraftan göz seti valganın kulum koşullarının bekhattarı hatırcam yeyişini koğduk olup oludu. Yeni bir taraftan özünüzünü mü koğdup, keyin macera yüz berip, kanun cevapkarlıkını üstünüzge eliştin sağlanıp kalısız dedi. Yezilik, Yezigilik Terakiyat Mulazmet Merkezi Çarvıçılık Mal Doktorluk Ponkitinin hizmetçisi yanımı ilgirligen halda düşündürüp mındak dedi. Öz aldığa, özü bakan koyni soyup sırtkı setiş, öz aldığa kalay mıkan soyuş kılmışıgı kırıdı. Belgelengen kuşkanı da soyuşunu tamamlıgan tağdırdı mu, eğer karantinda layakatlik bulmasa, apırıp setiş, oxşaşla kanunga hılap kılmış hesaplanıdı.
1: Kanun inik. Davli ravan sözlünüp ku ikisinin köngülüdeki guman geçildi. İkinci günü Gül Avat Yezilik halk kurultuyu vekilleri bir meydan mahsus temeli kanun savatlarını umumlaştırış dersini teşkilleb kanat yaydırıp, etraftaki kent ağalarına çarva, öy kuşlarını soyuş, hayvanatlarını karantin kılış, göç mesulatlarını setişke alakadar kanun savatlarını umumlaştırıp, özü bakkan çarva, öy kuşlarını özü işiltiş bilen sırtkı setişinin kanun cehetki perkanatı

0: noktalıq tüşendirip, ammini çarva, öy kuşlarını bekiş, soyuş, setiş, hareketini kalıplaştırışkı yetekledi.
1: Programının torda hem törtkü buluş məxsus rayonu etildi. Eğer sizden bu məsələ soraydıgan kanun məsilleriniz bolsa, Sulu Shooting aboneçilik terminalını düşürüp, programıda hem törtkü bulup söz kaldırsanız boludu. Programının texmi köp esil məzmunları Sulu Shooting aboneçilik terminalıda. Kanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge hemra programımızın mulazmet prinsipi.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Uluğ vatanını, Cumhur Milletini, Cumhur Medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyesini, Cumhurçı Sosyalizmini kalıptan itiraf kılışta kat'i çıng turaylı.

0: Vatanfe 23 yıllık konu karhana kanfuyen şirketinin mesulatı. Öpke adem bedende hava aylandırdığan muhim eza. Öpkeni yaşı asırsanız nefsiniz ravan, kininiz sağlam bulundu. Bu mesulatka adem giya, küçük buya, yüzü posti, pinne, şakakul, yonçun sav katarlık, hem doğra hem yemek kılındığan materyallar hamece akılındığan. Öpkeni uzuklandırıp nefesini tanışaydı. Kanfuyen şirketi esli maksat için turup, heridarlarının sağlamlık ihtiyacı için mulazmet geldi. Kanfuyen şirketinin Fupinzi, Weichankang, Fengkang Ning, Jinmu Jing, Hua Qingfei, Adem Giya, Zepe, Gülsamsak, Meishu, Entang Rengusu, Boshu, Zijinlengji, Enji, Jigen, Diki Kalsi katarlık mesulatları heridarlarının itiraf kılışıya erişti. Şaver, Kanfuyen şirketinin sağlamlık İtekisi Fatime Muallim 9. ayının 24. günü Karkaş nahiyesi 19-19 Soğut şehadisinin kıypaş uduldu ki Kanfuyen mesafelerine mesul seçici tokunuldu. 9. ayının 24. günü Koten şehri yeğen Lopbeket'in uduldu ki 567. numaralı Kanfuyen mesafelerine mesul seçici tokunda heridarlığa meslahat verildi. Şu günü dükkan kegen heridarlığa yine hele çemberge aylandırış faaliyetine katlaşıp kütülümgen kuşallıkı erişeleydi. Şincan'daki Kanfuyen mesafelerine mesul seçici tokunda 9. ayının 24. günden 10. ayının 2. günü geçe mesula situasa soğukat kılıç faaliyet ötküzüldü. Vakını çın tutup tezden situelin. Bir kısım mesulatlardan birini situasa birisi soğuk kılındı. Mesela sonraç kızı klinik telefon numarı 400-666-1185. Sağlam bulaydısınız, konu karhana Kanfuyen şirketini tanılan. Vatanfe 23 yıllık konu karhana Kanfuyen şirketinin mesulatı. Öpke adem bedende hava aylandırdığan muhim eza. Öpkeni yaşı asırsanız nefsiniz ravan, kininiz sağlam bulundu. Bu mesulatka adem giya, küçük buya, yüzü posti, pinne, şakakul, yonçun sav katarlık, hem doğra hem yemek kılındığa materyallar hamece akılındığa. Öpkeni uzuklandırıp nefesini tanışaydı. Kanfuyen şirketi esli maksat için turup, heridarlarının sağlamlık ihtiyacı için mulazmet geldi. Kanfuyen şirketinin Fupinzi, Weichankang, Fengkang Ning, Jinmu Jing, Hua Qingfei, Adem Giya, Zepe, Gülsamsak, Meishu, Entang Rengusu, Boshu, Zijinlengji, Enji, Jigen, Diki Kalsi katarlık mesulatları heridarlarının itiraf kılışına erişti. Şaver, Kanfuyen şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim 9. ayının 24. günü Karkaş nahiyesi 19-19 Soğut şehadisinin kıypaş uduldu ki Kanfuyen mesafelerine mesul seçici tokunuldu. 9. ayının 24. günü Koten şehri yeğen Lopbeket'in uduldu ki 567. numaralı Kanfuyen mesafelerine mesul seçici tokunda heridarlığa meslahat verildi. Şu günü dükkan kegen heridarlığa yine hele çemberge aylandırış faaliyetine katlaşıp kütülümgen kuşallıkı erişeleydi. Şincan'daki Kanfuyen mesafelerine mesul seçici tokunda 9. ayının 24. günden 10. ayının 2. günü geçe mesula situasa soğukat kılıç faaliyet ötküzüldü. Vakını çın tutup tezden situelin. Bir kısım mesulatlardan birini situasa birisi soğuk kılındı. Mesela sonraç kızı klinik telefon numarı 400-666-1185. Sağlam bulaydısınız, konu karhana Kanfuyen şirketini tanılan. Vatanfe 23 yıllık konu karhana Kanfuyen şirketinin mesulatı. Öpke adem bedende hava aylandırdığan muhim eza. Öpkeni yaşı asırsanız nefsiniz ravan, kininiz sağlam bulundu. Bu mesulatka adem giya, küçük buya, yüzü posti, pinne, şakakul, yonçun sav katarlık, hem doğra hem yemek kılındığa materyallar hamece akılınga. Öpkeni uzuklandırıp nefesini tanışaydı. Kanfuyen şirketi esli maksat için turup, heridarlarının sağlamlık ihtiyacı için mulazmet geldi. Kanfuyen şirketinin Fupinzi, Weichankang, Fengkang Ning, Jinmu Jing, Hua Qingfei, Adem Giya, Zepe, Gülsamsak, Meishu, Entang Rengusu, Boshu, Zijinlengji, Enji, Jigen, Diki Kalsi katarlık mesulatları heridarlarının itiraf kılışına erişti. Şaver, Kanfuyen şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim 9. ayının 24. günü Karkaş nahiyesi 19-19 Soğut şehadisinin kıypaş uduldu ki Kanfuyen mesulatlarına mesul seçici tokunuldu. 9. ayının 24. günü Koten şehri yeğen Lopbeket'in uduldu ki 567. numaralı Kanfuyen mesulatlarına mesul seçici tokunda heridarlığa meslahat verildi. Şu günü dükkan kegen heridarlığa yine hele çemberge aylandırış faaliyetine katlaşıp kütülümgen kuşallıkı erişeleydi. Şincan'daki Kanfuyen mesulatlarına mesul seçici tokunda 9. ayının 24. günden 10. ayının 2. günü geçe mesula situasa soğukat kılış faaliyet ötküzüldü. Vakını çın tutup tezden situelin. Bir kısım mesulatlardan birini situasa bir soğuk kılındı. Mesela sonraç kızı klinik telefon numarı 400-666-1185. Sağlam bulaydısınız, konu karhana Kanfuyen şirketini tanılan.
1: Jumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Jumhur Milletinin Uluğ Güllenişini işğa aşırış, barlıq Jumhur oğul kızlarının ortak intilişi, devletinin birlikini qoğdaş, Milletler İttifaklığı Terakkiyatını ilgiri sürüş, barlıq Jumhur halkının ortak mesuliyeti.

0: izleşte monolarını eskertirdi.
1: Tamak ni ilmi buyrutup, sağlam ozuklanaylı. Tamak ni pakız yap, eşip kalgan bulsa elavalaylı.
0: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcan partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına günüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamak ni ilmi buyrutup, sağlam ozuklanaylı. Tamak ni pakız yap, eşip kalgan bulsa elavalaylı.
0: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcan partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ni, emmimiz özümüzden başlaylı.

0: qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamra programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, amdi avtonom rayonidagi 16 shaharning havo raydan ma'lumot beramiz. Ürümçide ötkünç yağmur yağıp keyni hava bulutlanadı. Temperatura 14-22 Celsius gradus qıçı. Altayda hava bulutluq, temperatura 10-22 Celsius gradus qıçı. Çöçekte ötkünç yağmur yağıp keyni hava ecciladı. Temperatura 12-23 Celsius gradus qıçı. Qulcıda hava bulutluq bulup keyni ecciladı. Temperatura 13-26 Celsius gradus qıçı. Bortlarda hava bulutluq, temperatura 12-26 Celsius gradus qıçı. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 17-27 Celsius gradus qıçı. Kuytında hava bulutluq bulup keyni ecciladı, temperatura 11-28 Celsius gradus qıçı. Şehanzada ötkünç yağmur yağıp keyni hava bulutlanadı, temperatura 12-25 Celsius gradus qıçı. Sancıda ötkünç yağmur yağıp keyni hava

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yamrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radio anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mümbe Tıprak programısını anlaşılanı karşılığımız. Mən Pərhad Ömer.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu kıdıklı programımızda tüvendeki mezmurları da anlayış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerge nəsər sahibimizde çöllük, çılanzarlıqa aylandı. Xotan nahiyyəsinin Seğizgöl yezisindeki 10,000 moğluq çiyyüşyen Çilinidin mol hosul elindi degen mezmullarını diktinlarıqı sunumuz.
0: Kaltız peş mahirleri sahipimizde Yenci Nahiyesi, Denzil Bazırı, Denzil Kentli Kent Ahalısı Reyhangül Mehmet Çiver kolu bilen arzunu işe aşırıp, girim arklık açısınlarını ortak beş yolunu açtı degen mezmun diktinlarıqı buludu.
1: Yezi iyilikki yeza dehkallarga alakadar fıçırlar sahipimizde kurulu neşbiti umum yüzlük üzüş meskiliki kirdi Katarlık fıçırlarını ağladığımız.
0: Radyo anıgıcılar. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılı şirketin abunçlar terminalde maskademde anlatıldı hem de her vakit kaydırıp anlıgılı buludu. Hem de diğer programımızın tepsili mezmoları da bulsun.

0: رادیو آموزشان. Altın közdeki tokuzun çayından meyve çivilerinin kuşuydu hem yergi taraldı. Hotten ayısından siyahız köl yesirki 10 mu moluk çiğ yöşen çilini mol osul pəstin kütüb aldı. Şincan'daki nöbette birden bir çiğ yöşen çilini çok külemde tutaş üstürüşünü işkaşırgan bazı bulu üstübde bilen bu cayı 10 yıl çoğun izdinip tüzeyiş arkalık ilgirki giyahım ünmeygan kumluğunu büyük baraksan tutaş ketken çılanzarlık aylandırıp kum denizde 5 mebis özdürüp ekologilik ünüm ve kısadi ünümden ibaret koş molosul ilişkini işkaşırdı. Bugünkü gülün uvatkan yazı kentlerine nazar sahibimizde çiğ yöşen çilini üstürüş bazısı verip görüp ağaylı.
1: Çiğ yöşen çılın üstürüş bazısı Xotan nahiyesinin Seğiz Köl yazısıga caylaşkan bulup, Xotan Cingan meyveçilik kollektibi kurgan. Bazının üstürüş külümü 11 man moğu yetidu. Üstürüş bazısıga kirgende qatar-qatar çılan dərəkleri kumluqta təkşi yıldız tartkan bulup, şaqlardaki meyveler məy bağlap pişkan, meyveleri kişini məhli yaqıladdi. Terikçiler vaqtını çiğn tutup, üzüş bilen aldıraş bulup, etiz başlarda kaynam taşkıllıqı çümgen mol hosul mənzirsi namayan bolgan idi. Terikçi Jau Hai Hu mundaq tonuşturdi. Çi yöşen çilini yiyişlik, çürük, süpti intayın yaxşi. Adetki çilinin bir yılda bir pəsil üzüş əndisige uxşumaydıgani, bu sortini bir yılda işki pəsilgi bölüp üzgülüp oludu. Yukarı pelliğe takıştırmayı bazarga seliştek kesip evzellikki gevdelik.
0: Adetin taşkırı uzak gün nuru düşüş vakti ve özgücü gün nuru temperatür.

0: Turab her şerayete atayınıp, okşaş bir tüp çılan darıkının mevzisi de pütüllay kök, yerim kızıl, pütüllay kızıl buluştak üç hıl pişiş altı körülüdü. Bazda periklik yığış endisi yolu koyulup, meyve eti tok, tämi çürük, yeni yeşik maskelilgan yerim kök, yerim kızıl çılarlar del cayda talınıp üzülüp, yeni çılarlarının bazarga seliniş süptegi kapaletlik kılındı. Derekt kalgan pütüllay kızıl meyveler 13 ayının ahırda tabii kurgan dinkin merkezlik yığvelindu. Yeni çılanı pesilgi takaş durmayı üzüş, kuruk çılanı yukur pelli mezgil bilen takaş durmayı seytiş şekli arkalık, yeziklik mesulatlarının koşulma kıymeti önümlülük aşırılıp, dekan ailelerinin kirmi hakiki aşırıldı.
1: İlginleşçe hayatı küçük dolgan bu çılan zarlık 10 yıl ilgiriye tehi kakas kumluk iken. 10 yıldan bu yanın östürüş kollektifi kumunu tüzleş, ekologiyeni universal tüzleş katarlık bir katar tedbirleri arkalık, çöllüknün yer şeklini sicil özgertip, muvaffakiyetlik aldan tutaş ketken çılanzarlık berpa kılgan. Tutaş ketken çılanzarlık borandın modapi yerlenip kumunu turaklaştırış, rayon ekologiyelik muhiyetini yakşılaşta muhim rolini cari kıldırıp da kalmay, tehimu muhimi şu çaydaki kent ahalılarının kirimini aşırıp beyişiğe türtkü boladığın beyiş ormanığa aylangan.
0: Yeni çılanın yenilik derecesi ve özgüç temini en zor derecesi saklap kiliş için üzvelingan çılanlar birinci vakitte yeni pit saklaş ambarı toşulup ayırıp kaçılındı. Arkadın zakaz ihtiyacı asasen bütün memleketinin erkaisi caylardaki bazarlara toşuludu. Yeni çılan öztürüş yani şu caydaki kent ahalarının işk aldıdılar işkı uğurluşu türkü bulup pul tepiş ailistiklerden haber ilişkinin her işkilisiki dekli yetküzmezlikini işkı aşurdu.
1: 10 yıl kum tızgınlaş arkalık köker tiş bilen beyiş ten güllendirildi. Giyak mu ünmeydiğen çöllükten meyvesi mol özgen tutaş ketken çılanzarlıkça Xotan nahiyyası kum denizide ekologiyelik ünüm ve ıhtısadi ünümden ibaret koş mol hosul alıdığan beyiş kespini yetiştirip çıktı. Yeni çılanının tatlık təmi ammının ağızıda kaldı. Kesip yurttaşlarının emeğini dompaydı.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Milletler İttifaklığı devletimizdeki her millet halkının can tomuru.

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Radyo Anoçuna. Yencin ayısının denzil bazırı denzil kendide Reyhan Gül Mehmet Tılgı ilinsa yurttaşlarının hemisi baş barmakına çıkırışıdı. Adetki aile ayaladın milli hastalığı iki girim kılıç önürge tayınıp iyilik tiklep kırımına aşırışıkça yine kentki ayalarının hüner ögünüşü işk aldı da işkı uğurlaşıp kırımına aşırışıkı kolma kol yetekçilik kılışıkça o tırışçalıkı, çidamçalıkı ve ah könüllükü arkalık yeni devirdeki yezi ayalarının iyilik tiklep ortak beyişlik təsirlik hikayeni yazıp çıktı. O köpçülükten kalbideki ismi cismiğe layık en güzel beyiş başlamcısı. Bugünkü kaltıs beyiş mahirleri sahipimizde Reyhangül Mehmet'in hikayesini sözler birimiz.
2: Reyhangül Mehmet, Denzil Bazırı, Denzil kentinin kent ahalısı. İlgiri o yıl boyu öyde öy işleri bilen şoğullanıp, ailesiklerinin aladığını haber aladdı. Ailesinin iktisadi besimi aldı da, o yezi kentlerinin bayram ve toy murasımlardaki girim kılıç ihtiyacını çın tutup, milli haslıqı ige girim kılıç önerini qaytırkınıp, ögünüp, iyilik tikleş yolunu açtı. O özünün bir cüp işcan kolu tayınıp, bir cüp perzentini okuttu. Yana haksız hüner ögütüp, Nurgun yezi ayallarının maharet ilgilişigi türtkü bulup, o ailesinin haber elip, kirimini aşırıp,

0: Oğullanan bir ailedeki 3 evlat 13 kişi bilen tanışımız.
1: Uçturban nahiyasının yar kövrük yazısı tövenki Kazanç kentindeki dehkalları oylısı öy işçi de parti orunduklar retlik, pakız, kitap cazısı kitaplarga lık dolgan. Tamlarga her hıl şerep guvah namelleri lık esilgan idi. 86 yaşlık Yusuf Oşur, üstel altıda oturup balalarının tapşırgını ıstaydıl oku vatattı. O öz xarajatı bilen açkan bu yez kent küçük dershanesi kentteki balalar dersten keyin ögünüş kıladıgan köngül koyup kitap okuydugan illik makanga aylandı.
0: 1961 yılı Yusuf Yezkent ders münbirige çıkıp, ilgiri kiyim bulup bir kancı Yezkent mektebide okutuşla kılıp, ders münbirde 32 yıl ün-tünsiz əcri sındırdı. Yusuf mundaq dedi. Dadam Yez okutuşuydu. Küçük vaktimde onun yazdığı yıldızı tartıp okutuş arkalık Adem terbiyeli gelirken görüp, okutuşluk kesipinden şereplik hem ehmiyetli kişi gelirken çoğunluğu risk alıp, okutuşu buluşka irade bağlıgan idim. Bu itikat onunla bir ömür hemrah bulup, onun ömürlük intilişik aylandı.
1: Yusuf'un ayalımı okşasla Yezi kent mağarabı üstede izlendi. Er ayal işgeylen bir ömür Yezi da yıldız tartıp, okutuş arkalık Adem terbiyelip, esil okutuşçılık istili, aile istilini evlat mu evlat devamlaştırdı. Ailesindeki perzentleri arka arkadan sfen mekteplerge imtihan verip ötüp, üt çekildiğin ders münbirge çıkıp, Adem terbiyeleş eslemek istige devamlık varislik kıldı. Bu adli aile ismi cismiga layık okutuşçı ailesige aylandı.
0: Yusuf'un karışça, okutuş arkalı Adem terbiyeleş, bilim bir iş bulup kalmayı, tekme mühimi kalpki yakşı niyetine püküp, kıyınçlıkı barlarını yülep, okuşku yardım bir işken. Uşturbanın yezisi yeni avad yezilik otur mektepte okutuşluk kılgan mezgilde, o okuçu mecit gayetinin ahlaktımı, ögünüştümü ala işkerlikini, likin dadısının baldur alemdin ötkerliktin, ailesi de kıyınçlık körülüp, okuştun toktap kılıç kalpki duç gelgelikini ilgiledi. Ehvaldan haber tapkan deyinkin Yusuf teşebbüskarlık bilen mesuliyetini zimmige elip, Mecid'in otur mektepten Kaşgar dağ şönü pütküzgenge kadar barlık hıracitin tuluk üstüge aldı.
1: Pensiyaya çıkandan keyin Yusuf yanıla Adem terbiyeleş əslime xıstı da çıngdırıp, özünü bir kışlaş kademini toxtutup koymadı. 2019 yılı o dehkancılıkların aldırış mezgilde kentteki balalarga mektepten koyup bergenden keyin karaydıgan adamın yokluğunu baykap, ailesikleri bilen bille öz xarajitige üstel orunduk. Okuş kuralları, türlü kitaplarını setip elip, öyde yezi kent küçük dersganı saçtı. Bugünkü günde bu yer balalar tapşırıq işleydiğen, kitap okuyduğen, ögünüş bahtısı bulupla kalmay, yana kent ahalılarının halkı nebiyet güzü siyasetini düşünüdüğen, sapasını östürdüğen ögünüş bahtısı aylandı.
0: Yusuf baştan ahır okutucularının əsli məqsidi arkalık, yakışılık bilen Adem terbiyeledi. Hazır kadar o cemi 800 min yuandın artık kıymetindeki pul maddi buyum iyanı kıldı. Bazılar onunla yeşinin çoğuyup kalgallık ki, hem de payı pitek bulup yürüyüşünün haceti yokluğu doğrusu nasihat kılganda, o partiye ve devlet onu okutkı çıkılıp yetiştirgeldi ki, şunu o bir ömür okutuş arkalı Adem terbiyelişi, tekme mühimi bir ömür yakışılık bilen Adem terbiyeliş gerektiğini etti. Her kıtımlık bayram dem iliş küllerde bütün aildikiler cem bulganda, aile azalır arsız en köp para anlaşıdığını okutuş usulü. En çoğunkur fikir almıştırdığını Adem terbiyeleş tesiratı. En köp en behirleydiğini okuşlarına yardım veriş yüleş tedbirleri, tecrübeleri buludu. Yusuf mundaq dedi. En çoğun arzu uyum tuluk otur mektepte okuvatkan nevremden sifen mektepe imtihan verip ütüp ailemizdeki 4. evlat okutucu buluş.

Барганда дөлтүмүздүн чарымчылык универсал иштеп чыгарыш ыктыдарын ярма мустаккемлеш, мәсулат курулмасын сизил алалаштыруш, ала сүпэтлик өзгеч чарымчылык мәсулатлары белән тәэминлешни техно бейтишни оттур койды. Жирик планды мунда оттур койылды. 2030 жылға барғанда дөлтіміздің чарбышылық кәсіпінің күлем құрылмысы вәк кәсіп экологиясы текімі әлалаштырылып, чоңтіптікі карханларының дейқаллары білін алақылышыш, дейқалларының етекләш ролі еңімі күчәйтіліп, мәнпәт тәқсімат механизмі тәдіреджі мүкәмәлләштіріліп, йоқыр түвән екімдікі кәсіп экологиясы текімі маслаштырылып, оттыра кичік бақмачылық мәйдан айылырының тәрәқият сүпті көрінәрлік өстірілді. 2035 yılı barğanda çarbıçılıktan yukarı süpetlik terakiyatı da körünerlik ilgirleş kol keltürülüp, çarbıçılıktan zamanı vilaştırış asası diyettin işe aşırıldı. Kesip terakiyatı da universal tenkşeş tizgirleşini küçeytip, kesiplerden süpetini östürüp, önümünü aşırışı törütkü buluş çördülüp, jirik planı konkret oğurlaştırma kılındı. Bu, kesiplerden universal tenkşeş tizgirleş mekanizmini oğurluş ve takamınlaştırış. Təminləş bilən ehtiyacın ibarət işki cəhətki vəziyyət özgürüşünü köz tutub, trik çoşqı işləb çıxırış qıdarını daimlik dəlcaydı tənxşəş tizgirləşini yolu qoyuş. Bütün məmlikətinin işləb çıxırış qıdar nişanını hərəkətcən tənxşəş. Ministerlik bilən ölkü dərəci bu içi həm türkü buludğan işləb çıxırış qıdarını tənxşəş tizgirləşini qanat yaydırış. Çoğunluktaki bakmışlıq karxallarını tərtiblik tərəqi qılışını qılıplaşdırış və itəkləş. Otura kiçik bakmışlık meydanları ailelerini zamanı ve işlep çıkış sistemisliği sındırışkı törtkü buluş. Köp miktarlık çarva öy kuşları mesulatları işlep çıkışını mokumlaştırıp, trik çoşkuna asası işlep çıkış kıdarını puhtalap, köpü yalaydıgan çiş çoşkunun işlep çıkış kıdarını öztürüp, işlep çıkış bilen seyitişini cipsulaştırışını küçe ettiş. Ela çarva kuş neslini yetiştiriş ve umumlaştırış. Ela süpetlik özgeç çarva öy kuşları kesmini ravajlandırış. Yemkaşak kesmini ravajlandırış ve zora yetiş. Çarva öy kuşları mesulatlarını pişiklaş, obrut kılıç seviyesini östürüş. Çarvıcılık danlık marka kuruluşunun küçeğitişini öz içi alın. Hayvanat yukumu kalp hatırının aldığını iyileş tizgirleş önümünü östürüş cihette, jirik planda iğir hayvanat yukumunun aldığını iyileş tizgirleşini yerimi küçeğitiş. Hayvanat karantini nazarat kılıç başkuruş kıdarını küçeğitiş, otur koyuldu. Kesplerinin yeşil bir hatar, Terakkiyatının ilgiri sürüş cihette yirik planda bakmışlık mensulatlarının süpüti bir hatarlık seviyesini umumizlik östürüş, çarva öy kuşlarının soyuş kesbinin başkuruşunu kılıplaştırıp, trik çoşku soyuş süpütinin başkuruş ölçümünü kılıplaştırış, kuşkana meydalarının derisini östürüş, özgerçinin çoğunkur yolu koyuşku türkü buluş, çarva öy kuşlarının kıl mayaklarını bir taraf kılıp paylanıştığını algısını ciddip, çarva öy kuşlarının kıl mayaklarını baylıkı aylandırıp paylanış teknik ölçümü ve ölçem sistemisini mükemmelleştirip, muhit koldaş ölçümünü koş yönlüşlük cipsilaştırışı törtkü bulup, ses kıpırakını yoktuş, bolgımını azaytış, karbonu tüveletişini algısını ciddişini maslaştırış otur koyuldu. Bununla başka jirik planı yana pen tekniki cabduk trikini yana mükçeyiş takitlenip, pen teknikini yığılıp yaratış ve neticelerini aylandırıp kengayetişini yana mükçeyiş. Bakmışlıkta açlık ticayişini umumiyizlik yolu koyuş. Suni akli iktidardın paydalanış ve akıl çarpıcılık terakiyatının tezildişini algısılcı dışı karta konkret tedbirler otur koyuldu.

Bu bir neçe künde Körlü şehrinin koş erik yesirdeki bir neşbüsarlıktan şakları soğuz kızargan Körlü neşbütleri bilen lık tolgan bulup osul yeğiş pəslini kütü aldı. Bağvallar neşbüt üzüş, ayrış, yeşki kaçılaş bilen aldıraş idi. Etislarda aldıraş mol osul mənzirsi namayan buldu. Tianşan qar suyu bilen soğuruluş, yeterlik koyaş nori posti, nepiz, eti yumuşak, şırnız köp, tämi özgüçe bolgan körlü neşbütini barlık keltürgen. Bu yıl körlü neşbütinin östürülüş gölümü 402 min mo bolup, umumi osulunun tahminen 600 min tonnu bolışı mölçerlendi. Yakında Gucun nahiyesinin janubi kısmıdaki tağlı rayon, Gengo tevelik rayondaki çarvalarını su bilen temirleştiri ahırlı şiş baskıçı gekerdi. Pat arada pütüp işgi kereştirildi. Bu türü işgi kereştirilgenden keyin tağlı rayondaki çarvalarını

Hörmetlik radyo anlıqçılar, Sinjan radyo televiziyen stansısının Munbet Bıraq programımızı bu yaşanlı dişberduk, anlıqınınla rahmet. Ədiki Munbet Bıraq programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki texini köpsarxılı hikayeler davamlıq dekitinlerde bolsun. Əmde dekitinlere stansımızın anlıqtılış aldıda durgan başka programlarda bolsun. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqu Sılu Sıdin abonçılar terminalada masqadamda anlatılıdı. Teximi köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bolay desiniz, deqtiniz Sılu Sıdin abonçılar terminalımızda bulsun.

0: dedi. Hazır Aksu'nun tentarbiye keyfiyatı bargan soru koyukluşup, yesil musabıkla bargan soru köpüyüp, biz ammının iştin sırtkı turmuşunu zor derecede beyitti. Bu kıtımkı rayon halkıgan futbol musabıksı. Rayon toskunu buzup taşlap, Şincan işçi sırtı da tentarbiye cahatı özara alakalı çıdıgan, medeniyet cahatı yugurladıgan süpü berpa kıldı. Musabıka mezgelide caylardaki mahirler özara ögünüp, özara örnek gelip, maharet körüstüp, musabıklaşış ceryanı da ösüp yetilip, futbol hareketinin asasi katlamda umumlaşışı türtükü boldu. Aksu vekiller komandasının baş derneri Şerzat Xelil mındak dedi. Sıcılıkı yukarı musabık arkalık komanda azalarımız çenikip tez ösüp yetilip atıdı. Aksu futbolçılıkının kelgüsü de çokun barğansırı yakşı boludugallıkı işini mi? Jajang ölkisi mevkani, Irak kelgüs tarak yatko koyup, Şincan'a tentarbiya cahatı yardım berişinin 2027 yılından 2029 yılıgış bolgan 3 yıllık hareket layihasını tüzüp, maharet tentarbiyası cahatı dikkatini su üzüş, paytop katarlık Jajang'ın evzel türleriyi merkezleştirip, Tiernerla yetekçi okutukçu bolup yardım beriş yetekleş mekanizmi berpa kılıp, Aksu'nun münevver tentarbiya maysıllarını Jajang evetip kespi meşgilendirdi. Amavi tentarbiya sahası da tentarbiya bilen medeniyet sayahatçılıkını yuguruş endizisini alığı sürüp yeni kesip halatını yetiştirdi. Aksu Vilayetlik Partiya Komitetinin azası, Memuri Mehkiminin muavin valisi, Jajang ölkisi Şincan'a yardım veriş kumandalık iştabının muavin baş kumandanı Liao Hongyu mındak dedi. Baştan ahırı, Cumhur Milleti ortak gevdisi enini müstehkemleşne, bunun dinkin ki üç yıllık hareketinin pütkül ceryanı sındırıp, her bir vazifini Çin kalip, Çin hissiyat, bütün küş bilen delcayda emeliyleştirip, Jajang bilen Şincan kalipdaş, Şincan'a tentarbiya cahatı yardım veriş markisini sıcıl culalandırıp, Jajang bilen Aksu'dan ibaret işki caydaki er millet ammini barkansarı yakınlaştırıp, uruk tukkanı aylandırıp, yeni devirdeki Şincan'a nişanlık yardım verişinin parlak tentarbiya sahibisini ortak bütümüz.
1: Stansımız muhbiri Don Jae-yong haber kıladı. Abdonom rayon bilen Biantuan bu yıl 7 ayının 1-ci günüden başlap, yeni yaça işgü uğurlaşkallarga karatılgan kesipte zahmilengelerini kapaletlendiriş sınıqi hizmetini mas kademde kanat yaydırdı. Hazırgıca 3 sahadaki 15 supa karxana sınıq noktası dairesine kirgüzülüp, yeni yaça işgü uğurlaşkan 230 min kesipkar nepke erişti. Buyurutma yetküzgüci Wang Sunjin, yakında buyurutma yetküzüş ceryanda ihtiyatsızlıktan yaralanğaçka telefonla ahvalını məlum kılgan idi. O təminatını iltimas kılıştın kesipte zahminin işini bekitkice 5 günlü ketkerlikini bildirip mındaqdırı. Bu siyasetten bizge nahaytı çoğun yardımı boldı. Emdi xatırcam işleydiğen bolduk. Sınaq noktası dairesine kirgüzülgen 15 supa karxana, seberge çıkış, vaxtıda təksimləb yetküzüş, bir şehirde yük toşuş kəsbini öz içi kaladı. Sınaq noktası kapalet obyektleri, sınaq noktası supa karxanalarda tızımğı aldırıp zakaz qobul kılgan supa karxanası namıda Abdonom rayon ve Biantuan dairesine alaqadar mulazmet bilen təminligen hem de haqqa erişken yeni yaça işgü uğurlaşqanlar bolup, her bir zakaz, her bir kişini cezmen kapaletlendiriş yolu koyuldu. Kapaletlendiriş siyaseti emgekçilerinin şahsi yükünü yeterlik yenikletti. Bunun da meyiplik koşumçu pulu, meyiplerge berilidigan bir qetimlik yardım pul, turmuş perviş haqqi, depne yardım pulu, işte

0: Hatta budullaştırış hem stratejiyelik yeniden güllenmekten kesiflerini yetildirip zor etişkin mülazimet kılış maksat kılındı. Musabıkı mezgelede münevver maharetlik ıhtisaslıklar uçurları top aylandırışkı türtükü bulup, mukafatka erişken ıhtisaslıklar bilen noktalık karxanalardaki iş oranlarını delcayda udullaştırışını ilgir sürüşünün işka aşırılığını eğitip mündak dedi. Bu kitimki müsabıkını fırsat bilip, tereplerinin baylıkı cahette hem türtkülük rol oynayıp, noktalık kesiflerdeki yukarı maharetlik ıhtisaslıklar koşuğunu zor aytıp, yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerini yetildiriş ve terakki kıldırış, Şincan'ın özgeçe, evzel, zamanı ulaşkan kesip sistemisini berpa kılış, Cungüç zamanı ulaştırışının Şincan emeliyetini alıp sürüşünü puhta, küçlük ıhtisaslıklar tırkı bilen təminleyimiz.
1: Stansımız xəbəri. Jongchu bayramı, dövlət bayramından ibarət iki bayramın yaxınlaşıb gəlişigə əgəşib, avtonom rayonda istehmal bazarları sicil canlandı. Ürümçi şəhərini körgə əhalilər tərtiblik setvelib atatdı. Talla bazarının əsaslıq məsuli Jiang Yujuan mündaqdırı. Tavar türləri toluq, mal zapisi yetərlik. Şunun bilən birgə mal kirgüzüş yolları məhsulatlarının süpti və süpət kapalet müddətini qatıq yigiləb, muqim bahada setişdə çan turvatımız. Qashqar şəhridiki Jongda yezi egilik məhsulatları universal bazarada, hər qaysi xam yeni məhsulatlar yayma oralarda xeridarlar köp bolub, türlük su məhsulatlar ammının yaxdırışıqı erişdi. Qashqar şəhri Jongda yezi egilik məhsulatları universal bazarı Ending su məhsulatları dükkanının igisi Xiang Yangshan mündaqdırı. Qısquşbaqa qatarlıq su məhsulatları nahiyti olqışqı erişib atıdı. Hazır kişi qısquşbaqının hər kilogramının otirici bahası 180 yuan bolub atıdı. Göçünün süpiti yaxşı, yana məxsus soğukatlıq qapta yarlıdıq. Hazır su məhsulatları içində qısquşbaqının kündülük setiliş miqdarı 500 kilogramdan 800 kilogram qıcı bolub atıdı. Jongchu bayramıdaki baş rolcu bolğan Yöbin bazarımı oxşaşla qızıp gətdi. Korli şəhrədiki Huijia Talla bazarının Yöbin setiş rayonada oxşumğan marka, oxşumğan təmdiki Yöbinla mal cahasına lıq tızılğan bolub, həm ailələrinin bəhrimən bolışıqa maskeladığan addi qaplıq məsulatla, həm uruq tuqqan dost buradərlərini yoxlaşqa maskeladığan soğuqatlıq Yöbinlarımı bar idi. Korla Huijia Talla Bazri Yemeklik ve Türlük Mallar bölümünün dükkan başlığı Huang Meixia mundaqdırı. Bu yıl Yöbin türümüzde 2-3 yıl yen məhsulatını köp aytdıq. Növetki setiliş əhvaldın qarğanda cınlap setilidgan Yöbinlar setişinin avat məzgilge kirib nahayti yaxşı setilip atını. Soğukatlıq Yöbinlarga asaslıqı kollektiv setiveli şəklidə arq-arqıdın zakazlar tüşüv atını. Hazır köpçelik Yöbin...
0: 9 ayının 21-ci günü Şincan Tian Shan yabayı hayvanat bağçısı oğuşluğu yetip geldi. Bunun bilen Zhejiang bilen Şincan'dan halkıgan bir meydan etibarlık türlerini koqdaş cahetiki küş ulaş muvaffakiyetlik tamamlandı. 9 ayının 21-ci günü tüştün kiyin at tuşka məxsus işletidigan sanduqluk yük abdombeli Şincan Tian Shan yabayı hayvanat bağçısının çöllük rayonuna kirdi. Buyruq veriliş bilen tan at kaçlanğan yük sandukunun işke birli vaqtı yeçilip, 8 perjivaliski yavu eti at sandukudun xuddi kirishdin çıkkan oqtak çakallıq bilen çıkıp, erkin çepip şok kişinedi. Şincan Tian Shan yavayı hayvanat bağıtısının muavın baş direktori Wang Mingxuan muhbiri gümündak dedi. Atının alıtı naiti yakşı hem çakkan bolgaçka bizden yavu itimizden tabii alıtıya maskeledikken. Perjivaliski yavu Hangzhou yavayı hayvanlar dünyası, Şincan Tian Shan yavayı hayvanat bakçısı bilen Perjivaliski yavu itini makanıgı kaytırış planı boyunca gelişim imzalaş murasımı ötküzdü. Gelişim imzalaş murasımda Hangzhou yavayı hayvanlar dünyası 2 yaştın 5 yaş kışı bolgan 4 cüp perjivaliski yavu etini əksiz iyanı kıldı. Bu Perjivalski yavu atları Şinjan Tianshan yavayı hayvanat bahçesinde karantin kılınğan hem de maslaşış meşkini tamamlığandan keyin Şinjan Karmaylı tegi tuyaklık yavayı hayvanlar tabiiliki koğtulduğan rayonu

0: Koşulup Şincan'ın yerlik Pirjivalski yavı eti bilen köpeytip yetiştirilip nesil kaldırıldı. Şincan Tianşan Yavayı Hayvanat Bahçesi Mal Doktorhanası'nın başlığı Ma Chao mundak dedi. Bu kıtımkı başka cayığı köçeriş gin ambarını üzül kesil alalaştırıdı. Hem de köpeği süptü ve nesillerinin hayat geliş nispetini zor derecede östürüdü. Bunun dinkin baylık cahette birbirini toluklaştı ki mühim emeliyetten faydalanıp başka caylardaki ela tür topunu kirgüzü şekilde Pirjivalski yavu etinin dalı tür topunu esliki keltirişini davamlık küçlük trak bilen teminleyimiz. Hem de Atlanım rayındaki 16 şehrinin hava rayının malumatı anlatımız. Ürümçide ötkünce yağmur yığıp kiyen hava bulutluk bulundu. Temperatura 14'ten 22 Celsius'a gradus kuca. Altay'da hava bulutluk, temperatura 10'dan 22 Celsius'a gradus kuca. Çöçek'te ötkünce yağmur yığıp kiyen hava eçildi. Temperatura 12'den 23 Celsius'a gradus kuca. Gülcü'de hava bulutluk bulup kiyen eçildi. Temperatura 13'den 26 Celsius'a gradus kuca. Bortalada hava bulutluk, temperatura 12'den 26 Celsius'a gradus kuca. Karmay'da hava bulutluk, temperatura 17'den 27 Celsius'a gradus kuca. Köytünde hava bulutluk, temperatura 19'den 33 Celsius'a gradus kuca. Korlu'da ötkinci yağmur yığıp kiyen hava bulutluk buludu. Temperatura 18'den 28 Celsius'a gradus kuca. Aksu'da hava uçuk bulup kiyen bulutlanıdı. Temperatura 13'ten 27 Celsius'a gradus kuca. Atış'ta hava uçuk. Temperatura 16'dan 30 Celsius'a gradus kuca. Kaşkar'da hava uçuk bulup kiyen bulutlanıdı. Temperatura 14'ten 29 Celsius'a gradus kuca. Xotende hava uçuk bulup kiyen bulutlanıdı. Temperatura 12'den 29 Celsius'a gradus kuca. Ürümçide ötkinçi yağmur yağıp kiyen hava bulutluk buludu. Temperatura 14'ten 22 Celsius'a gradus kıçı buludu. Örmetlik radyo anlıkçıla. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Haberleri Programısı boyunca anlatış verdik. Bu kıtımkı programımızın tercümanları Mihray Osman, Arzugül Halık, Van Suci. Muhariri Muhammed Evvel, Medine Merdan. Mesul Muhariri Tursun Tokta Abdullah. Diktörleri Fatigül Mesum bilen Hasancan Sabut. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Haberleri Programısını anlığınınla rahmet. Sılışıtın abonçla terminalını çürsünüz. Tehmiköp sarkıl mezmullardın haberdar bulalaysız.
1: Jumhur Xalq Cumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayning 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jumhur millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jumhur millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

响起放声唱，咱们新疆是个好地方，美丽的新疆走一圈，南疆北疆跨天山，

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul tesis. Teşebbüs kılaylı.

Dövlət davalanış kapaltı idarası qatarlıq 7 tarmaq yığında canlıq işqi urunlaşqanlar, dehqan işlemçilər, yeni yaçı işqi urunlaşqanlarının asası davalanış suğurtısıqı qatni süpütünü özdürüş, məxsus hərkitini qanat yaydırış toğrısıdaki uxturuşunu ilan qaldı. Bu, dövlət qatlımıdan tuncı qitim canlıq işqi urunlaşqanlar qatarlıq kişilər topini suğurtıqı qatnaştırış xizmetiki qarıda o'rinlashtirma qilingan maxsus harakat. Navbatda davlatimizda jonliq ishga o'rinlashgan ishchi xizmatchilarning davolni sug'urtasiga qatnashish ko'lami sijil ochdi. Kelgusida jonliq ishga o'rinlashganlarning sug'urtaga qatnashishiga qulaylik bo'lish, ishlatishga qulaylik bo'lish qandoq ishga oshiriladi? Liu Junjie bir yangidan xizmatga tushgan Veimei yetkizguchi. U bu kasbga kirgandan keyin özünün mü, işçi xizmetçilerinin asası davalını suğurtısıga katnaşı buluduğalıqını bilip, dərhal suğurtıga katnaştı. Siyasetke asasen o suğurtıga katnaşkan denkin, belgilik sonmada yardım puludun bəhrime bulup, özünün haq tapşırış yükünü zor derecede yenikletti. Dövlət davalınış kapaltı idarısının sallı

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, yakışmışsınızlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alalımız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 22. günü. Seyşembe.
2: Avallı hava rayına nazar selip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz gece Şimali Şincanın qərbi, Şimali, Sancı Oblasti, Cənubi Şincanın qərbidiki Tağlıq rayon, Xotən vilayətinin cənubidiki Tağlıq rayon, Aqsu vilayətidiki Tağlıq rayon, Bayınqulun oblastidiki Tağlıq rayon, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qismən rayonları və Şeyxənzi şəhrinin cənubidiki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhri, Turpan şəhridiki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qismən rayonlara da azraq yağmur. Otra, İgiz Tağlıq rayonlarda yağmur aralaş qar yoki qar yağdı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidən ət gündüzü keçə hava bulutluq bulub keyin eçilib. Tövən temperatura 14 selisiya gradus, yuqarı temperatura 24 selisiya gradus bulut.
2: Əmdi bu qıdımqı proqramımızın asasi məzmunlarını tonuşdurumuz.
1: Şincan taş yol qatnaş torunu sicil mükəmməlləşdirib, yuqarı sifətlik tərəqqiyatını puxta qatnaş transport kapalatiga yıqıldı.
2: Bu yıl 1-ci aydan 8-ci aygacha Şincanın taşqi soda import-export umumi qiymeti 394 milyard 700 milyon yuanga yetib, bultırqi şu mezgildigidan 10.7% aşdı.
1: Hazırgıca Şincan'da yeni yaç iş qurulaşqanlarga qartılgan kesipti zahmilengenlerini kapaletlendiriş sınıqı hizmetinden 230 min emgekçi nepkeye erişti.
2: Jonchu bayrami devlet bayramından ibaret ikki bayramning yaqinlab kelishiga egishib, Abdonom rayonining har qaysi joylardagi savdo saroy, talla bozorlarida zapas mal yetarlik ta'minlash muqim bo'lib, bayramlik iste'mol bozori sijil jallandi.
1: Jirjangning Xangjuda ko'paytirilgan 8 tuyoq Perjivalskiy yovi eti asli makoni Shinjangga qaytib keldi. Ula bu caydaki tür topu bilen köpeyip nesil kaldırıp gin ambarına el alaştırıdı.
2: Emdi haberler anala.
1: Hazır, yeni hediye arkalık yeni musafiye yetekçilik kılaylı sahibimiz boyuca anlatış birimiz. Stansımız haberi. Başşuji Xi Jinping, bihatarı kolay, yukarı ünümlük yeşil erzan, sığdırışcan, evrişim, imkaniyetlik sıcıl katına sistemisi berpa kılış, ixtisat ve cemiyetinin yukarı süpetlik terakiyatı terak buluş, mulazimet kılış, o adamlar könüllülük sefer kılış, maddi eşyanı ravan toşuş, güzel stikini emelge aşırışının muhim tedbiri dep görsetti. Şincan Partiya Merkezi Komiteti Şincan'a devlet umumluğu da bekitip bergen 5 çoğun stratejiyelik orun bekitmesini gözlep taş yol katnaş kuruluşu zor güç bilen türtükü bulup

قاتناش روان ملازمت یاخشی کن کلمده یوغرلغان زور دریجده ترقی قلغان اونیورسال قاتناش ترانسپورت سیستمیسی برپا قلشنی تیزلتیب یوغر سپتلیک ترقیاتنی پخت قاتناش ترانسپورت کپالتیگی ایگی قلدی. شیچن سپسنن ان ینگ سالق معلوماتی دی کورسیتیلیشچه Келиш алды турган жоңчу байрымы, дөлет байрымылык дәмелишта, аммынын ярак сәпәрге чыгыш ихтияжы ашады экен. Жүмілдін Шинжандыки Канас, Ком қатарлык мәнзері райондары байрам мәзгилдики ән алқышлык 10 мәнзері район қатарыга кирди экен. 209 километр узунлуктаги Алтай Ком таш жолу Алтай шәһәре белән Ком кентин туташтыруды. Yol boyidagi mulozimat nuqtalari sayyohlarga texim yaxshi mulozimat qilish uchun mulozimatning darajasini o'stirdi. Mushve mulozimat markazida tez to'q qachlaydigan 18 yurish to'qlug'i ishga kirishtirilib, o'z avtomobil sayohati qildiganlarning to'q qachlash qiyinchiligi unumli hal qilindi. Shundoqla mulozimat rayonida talla bozor, oshxona, ommaviy hojatxona qatorliq xalqqa qulay asliyalar selinib, bu yer sayyohlar to'xtab aram oladigan muhim o'tanga aylandi. Jangsuluk sayyohchi Lu Yafi mundaq dedi. Mulozimat rayonining uskunalari intayin mukammal ekan, hojatxonasi mu pokiz ekan. Shuning bilan birga Altay qum tosh yo'li Tunba orman manzarası bargayı sınak tariqisinde ticaret kılıç baskıcı kekirdi. Barga, mihmanxana əsliyyərlərini mükemmelleştirip, taş yol boyudu konuş cahatiki kemtüklükünü toluqlap, sayahatçilərgə dalıdı konup yıldızlıq asmanı tamaşa kılıç. Altayının güzel küz manzarısının ozdurulunu şaraiti yartıp, Altay qom taş yolunun sayahatçili kesip aletini yanımı beytti. Xunallik sayohatchi Liufang mundaq dedi. Bu yerning kechilik manzarasini, yulduzlik osmonni tomosha qilishni o'ylab, yotoq rasmiyatini bajarib bo'ldik. Cho'qim qaltis bo'ldi. Altay qum tosh yo'li liniyasi bo'yida yoqilg'i moy qachlash asliyalarining kamchiligi bo'lishi sayohatchilarning o'z avtomobil sayohatiga chiqishidagi nisbatan bir cho'ng qiyinchilik bo'lib qolgan edi. Navbatda Tingsong mulozimat rayonidagi may qachlash punkti jiddiy qurilyapti. Yil ichida qurilish tamomlanib, ishga kirishtirilgandan keyin liniya bo'yidagi yoqilg'i may bilan ta'minlashdagi bo'shliq to'ldiriladi. Shinjang bu yil sayohat manzara rayonlarining sifatini o'stirish, darajasini oshirishni sijil olg'a surib, yo'l bo'yidagi to'xtalg'u to'qlug'u, hojatxona qatorliq yurishlik asliha qurilish salmoqini nuqtaliq zo'raytib, ommaviy mulozimat aslihasini uzluksiz mukammallashtirib, o'z avtomobil sayohatining mulozimat kamtukligini to'liqladi. Shuning bilan birga qatnash bilan sayohatchilikning yugurma taraqqiyotini yanamu cho'nqurlashtirib, o'z avtomobil sayohati yuqori sifatlik manzili barpo qilish ulini chingitdi. Qatnash transport ministerligi 8-chi ayda o'z avtomobil sayohati nodir tosh yo'li barpo qilish loyihasini tarqitib, bir qo'shilgan in o'z avtomobil sayohati nodir tosh yo'l sistemasi barpo qilishni tezlatishni o'tirg'i qo'ydi. Dövlət yolu 219-cı liniyası, 331-cı liniyasının Şinjan bölüki bu sistemi qikir güzildi. Bu liniyala Köktoqay, Qanas, Sayramkölü, Narat, Qorğas, Qatarlıq, Mənzir rayonlarını tutaşdırıdı. Liaoninglik sayacı Gao Fengqin mındaq dedi. Naratıq gelip bu yarının intayın güzellik geldikini his kıldım. Küz mənzirisi hakikaten çıraylıqken, bək hayran kaldım. Shinjang universal qatnash transport sistemasi barpo qilishni tezlatib, bu yil tosh yo'l qatnashi qurilishiga 84 milliard 480 million yuan mablag' sarishni planladi. Davlat yo'li 217-chi liniyasi yakan Toshqirg'on tosh yo'li qurilishi muqim olg'a surilmoqda. Bu tosh yo'lning Oqtu nohiyasi tavasidagi bo'ligi 74 kilometr. Pütün liniyadaki tunji ti şekillik lim bir qancha kunnin aldida seriq toğraq otturu kövrikigi qoyaldi. Bunun bilan kövrik qurilishi astınqi qurilimi qurilishdan kövrik yuzi qurilishi basqichiga kirdi. Bu tosh yo'lning uzunligi 224 kilometr.

0: parlak tentarbiye sahibisine ortak bütümüz.
1: Stansımız muhbiri Dong Ji-yong haber kıladı. Abdonom rayon bilen Biantuan bu yıl 7 ayının 1-ci günüden başlap, yeni yaça işgü uğurlaşkallarga karatılgan kesipte zahmelengelerini kapaletlendiriş sınıqi hizmetini maz kademde kanat yaydırdı. Hazırgıca 3 sahadaki 15 supa karxana sınıq noktisi dairesige kirgüzülüp, yeni yaça işgü uğurlaşkan 230 min kesipkar nepke erişti. Buyurutma yetküzgüci Wang Sunjin, yakında buyurutma yetküzüş ceryanda ihtiyatsızlıktan yaralanğaçka telefonla ahvalını məlum kılgan idi. O təminatını iltimas kılıştın kesipte zahmının işini bekitkice 5 günlük ketkerlikini bildirip mundaqdırı. Bu siyasetten bizge nahayti çoğun yardımı boldi. Emdi xatırcam işleydiğen bolduk. Sınaq noktisi dairesige kirgüzülgen 15 supa karxana, seperge çıkış, vaxtıda təksimləb yetküzüş, bir şehirde yük toşuş kəsbini öz içi qaladı. Sınaq noktisi kapalet obyektleri, sınaq noktisi supa karxanalarda tızımğı aldırıp zakaz qobıl qılgan supa karxanası namıda Abdonom rayon ve Biantuan dairesine alaqadar mulazmet bilen təmirligen, hem de haqqa erişken yeni yaça işgü uğurlaşqanlar bolup, her bir zakaz, her bir kişini cezmen kapaletlendiriş yolu qoyuldu. Kapaletlendiriş siyaseti emgekçilerinin şahsi yükünü yeterlik yenikletti. Bununda meyiplik koşumçu pulu, meyiplerge berilidigan bir qetimlik yardım pul, turmuş perviş haqqi, depne yardım pulu, iştan ölüp ketkenlerge berilidigan bir qetimlik yardım pul qatarlıqlarını öz içige algan alda, supa karxanaları toluq sommalıq haq tapşırış yol qoyuldu. Məlum buyurutma yetküzüş supisi Sanji Ponkit noktasının direktori Zhang Fan mundaqdırı. Zakaz boyunca haq tapşırış endizisini kullandık. Bunu da buyurutma yetküzgüçiler kesip bilen şuğulanış ceryanı da zahmılınış ahvalığı yoluqanda karxanımız töyleydiğen zor somluluk töylem nisbitini töveletiş bilen bile zörür bulmağan maceralardan sakınış imkan etigi igi bulduk. Növette Abdonom rayon hem Biantuan'nın yeni yaca işgü uğurlaşkallarına kartılgan kesipte zahmelengelerini kapaletlendiriş kesbine, zakaz yığış, suğurtuğa katnışını tızımlaş, kesipte zahmelengelerini bekitiş, emgek iktidarını bahalaş, təminatını tekşürüp bekitiş, rastçut kılışını torlaştırış katarlıq bütün kesip zenciri boyuca torda beceriş işgü şürüldü. Abdonom rayonluq ijtimai suğurta mərkizinin muavin müdiri Bəxtiyar Rozi mundaqdırı. Abdonom rayon, vilayet, nahiyyatın ibarat 3 dərəcilik beceriş sistemisi bərpa qılıb, məxsus və qoşumça vəzifədəki becergici xadımlarını toluq səpliduq. Siyasetini yaxşı təşviq qılıb, düşəndirib, xalqqa nəp yetküzülgən bu kapaletləndiriş siyasetinin birinci səptiki əmgəkçilərini həqiqi bəhirləndirimiz.
0: Stansımız muhbiri Gau Mınkhoy haber kılıdı. Abdonom rayonunun 2026 yıllık yeni bu kıtımkı müsabıqa 15 müsabıq türü ve bir yenilik yartış maharet körüstüş müsabıqısını bu kıtımkı müsabıqa 15 müsabıq türü ve bir yenilik yartış maharet körüstüş müsabıqısını öz içine alıdığan bulup hem ananevi kesiflerini yenilap derecesini östürüş cihette udullaştırış hem stratejiyelik yeniden güllenuvatkan kesiflerini yetildirip zora yetişkin mulazimet kılış maksat kılındı. Müsabıqa mezgilinde münevver maharetlik ixtisaslıqlar uçurları toplanıp, rətlenip, maharetlik ixtisaslıqla zapas ambarı kuruludu. Müsabıqa katlaşkan mayer Li Huan mundaq dedi. Elektrik energiya üskünelerini koraşturuş müsabıqısı katlaştım. Bu qitimku müsabıq arqılıq oxşumuğan şirketlerdeki mayerla bilen öz ara muhakim kılıp, ögenip, texnika iktidar səviyyemini östürüşünü arzu kılımən. Abdonom rayonluq sanoat ve uçurlaştırış nazarati, tərbiyeleş başkarımızın muavin başlığı, ikinci derecelik tekşürüp tədqiq qılğıcı Liu Gang muhbirga, müsabıqının 10 ayının axırıgıca davamlaşıdığanlığı, müsabıqıdan keyin müsabıq neticesini əməliyleştirip aylandırışqa türtükü bolup, mukafat erişken ixtisaslıqlar bilen noktuluk karxanlardaki iş orullarını dälcayda udullaştırışını ilgir sürüşünün işqa aşırılıdığallıqını eğitip mındaq dedi. Bu qedimki müsabiqini fırsat bilib, tərəflərinin baylıqı cəhətdə həm türtkülük rol oynab, nöqtəlik kəsiblərdəki yuqarı maharətlik ixtisaslıqlar qoşununu zoraytıb, yeni sifətlik işləp çıxırış güclərini yetildiriş və tərəqqi

0: sansızlığan ailede üspitilgen her millet oğul kızlarının kalbideki an... Hem de anlaydığınınla Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısı.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakşı mesele. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısına alışılanı karşı alımız. Mən riyasetçi Ahmetcan Aldıkerim.
2: Mən riyasetçi Razi Azırtali.
1: Bu kıtımkı programımızda mündaq məzmullada anlatış birimiz.
2: Yurtumdaki yenilikla sayfımızda Cungçu Bayramı'nın yıkılışıqı əgişib, işləb çıxırış, setiş tənccallanğan xotanın yerlik yöbinleri bütün memleketi bazar tapdı degen temada toxtulumuz.
1: Yüksülü vatkan Şincan sahipimizde Şarkı Cungar İxtisat Texniki Tərəqqət rayonudaki yeni mənzirə adam küçü arqılıq tartıp yüdüştün şopırsız əqli ixtidarlıq aptımı bulğıca degen məzmun dekitinladı bolur.
2: Yarqın isim sayfımızda 50 yılgı yıqın ad başlıq Gecek Çalğıcı, Abdunum rayon derecilik gayri maddi medeniyet mirası vekillik varisi Suhı bilen tonuşimiz.
1: Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkısı Slow Shooting abonuçlar terminalı da maskademde anlatılıyordu. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlık olup oludu.
0: Şincan'daki yenilikla.
1: Yakında dünya boyunca Tunci Petrozavur Muzeyi, Kumul Petrozavur Muzeyi Şincan Kumul'da geçildi. Kumul Petrozavur Yardan Dövlet Geologiya Bağısı Viviskisi'nin yopukumu Maskadem'de geçildi. Petrozavur Tatkikatı Mutakassisi, Cungu Pella Akademiyası, Kadimki Omurtkulu Kayvalla ve Kadimki İnsanlar Tatkikat Orununun Tatkikatısı Wang Shaolin tonuşturup bundak dedi. Muzi asası gavdisi çöllük yeryüzünün 8 metr çonkurluktaki yer astığı serindi. Kuruluş kölümü tahminen 8000 kvadrat metr. Körgezme kölümü tahminen 4600 kvadrat metr. Cungu Petrozavur Zali ve Kumul Petrozavur Zali Katarlık 5 çoğun körgezme zali. Hem de tesavvur boşluğu Katarlık 2 hem törtkü körgezme zali tesis kılındı. Kumul Irak yakınlığı dağlık Petrozavur makani. Bütün dünyada az uçuraydıgan birden bir Petrozavur taş katma baylıqı heyvetlik hem güzel.

0: خیل، özgüçe yardan geologiyalik qiyabtigi ige. Qumul yana Jungunun qadimki jallıqla taş qatmasını qoğdaş tədqiqatı, geologiya ekologiyası boyca pənni umumlaşdırışdiki yadroluq rayon bolup, xalqara ilim sahasidikilər tərəfindən Petrozavr tədqiqatının 200 neçə yıldan buyanqı kişini ən hayacanğa saladığan bayqaş orni dep tərifləngən. Dastlabki baholashda ko'milib qolgan 100 milliondan ortiq petrozavr va boshqa qadimki umurtqli hayvonlarning tosh qatmisi bor.
1: Yaqinda 10-chi navbatlik bir belbog' bir yo'l yoshlar o'smirlar ijodkorlar mashq lageri va o'qituvchilar muhokama faoliyati Urumchida oyoqlashdi. Faoliyat mazgilida jungoliq va chet ellik yoshlar o'smirlar Shinjang fan texnika sariyi va yuqori yangi texnikalik karxonalarga kirib, ilm-fan darsxonasi amaliyat mashqi, taqlidiy uchish qatorliq darslarga qatnashib, sun'iy aql, geologiyalik charlash, avyasiya olam qatnashi qatorliq sohalardagi oldingi qatordagi fan texnika natijalar bilan tanishdi. O'zbekistonlik o'qituvchi Sardar Urshov mundaq dedi. Faoliyatda diqqat fan texnikasining quvvat qo'shishi, madaniyatning yug'urilishi, yoshlarning o'zaro aloqalashishiga markazlashtirilib, cho'kma shakl, his qilish shakli, ham turtki bo'lish shakli orqali almashtirish subsi barpo qilinib, Jungo bilan O'rta Osiyodagi yoshlar o'smirlarning o'zaro uyg'unishi, o'zaro o'rnak olishi, do'stligini kuchaytirishiga haqiqiy turtki bo'ldi. Jungo va O'rta Osiyodagi ko'p davlatdan kelgan yoshlar o'smirlar fan texnikada yangilik yaratishni vosita qilib, almashtirish davomida qimmatli do'stlik o'rnatdi. Nurg'un o'quvchi bu qitim qisabri oxirlashmay turibla, kelar qitim yana Shinjangga kelishga taqaza bo'layotganligini bildirdi.
2: Eh, ona vatan. Siz merdanı çıllab, tank kuyaşini. Seher cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, kört miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakiz yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının mev berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırlışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde işlep çıkırış, setiş, tan canlanan Xotan'nın yerlik yöbinleri bütün memleketi bazar taptı edigen temini doktorumuz. Cunçu bayramının yıkılışıya ağışıp Xotan'nın çoğun küçük koçularda yöbinin mezlik yedi taraldı. Xotan'nın en-enevi yerlik yöbini bir yıl işçideki setişinin besik pastını kütüvelip şu caydaki şehir ağlarının çoğunkır yaktırışıya erişiple kalmayı, tekimi muhimi kolaylık aşağı obortudun paydalanıp Şincan'dan çıkıp bütün memleketinin herkesi caylarına setildi.
1: Yakında Xotan şehri Ürümçi Şimali yoluğa caylaşkan Ruslan Puşruk Dukunada aldıraş menziri barlıqı kelgen idi. Doğupkiden yenili puşurup ilingan yerlik yöbinlerinin mezlik yedi etrafını bir algan idi. Pokey aldıdaki hizmetçiler aldıraş bulup, tertiptik alda xeridarlarının yöbinini cınlap, orap kacılap atattı. Dukanğı tallap, setivalgılı kelivatkan şehir ahallarının ayığı üzülmey atattı. Dukan sırtıda sicil udulışıp, kobul kılıvatkan tez yollanma kadımları orap kacılangan yöbinlerini bir-birlap ayırıp, talon çaplap, abdumobulga kacılaydı. Lıkkıda yöbin kacılangan tez yollanma abdumobulları arka-arkadın memleketinin her kaysı caylarına toşu etdi.
0: Dukan başlığı Nuri Mangül Tursun Tohti yöbinini orap kacılagaç muhbirge tonuşturup bunlar dedi. Bu birkaç gündün bu yan künüge 7000 yandan artık yöbin sattık. Seteş somisi adetikiden 2 hessiden köprek açtı. Her günü memleketinin her kaysı caylarına köp miktarda zakaz yolla batımız. Tün gün bir kündüle 40000 yandan artık yöbin sattık. Sodumuz intayın yakşı. Xotan yerlik yöbini, yerlik ala süpetlik yanak meğizi, kuruk üzüm, gülkent, künjit katarlık ham materiallarını inçki tallap kıymı kılıp, bütünlüğü kolda tayyarlanıdı. Yöbinin cildisi çürük hem yumuşak bulup, tatlıq təmi köngülge təkməydi. Her çişligende koyuq yerlik təmini his kılgıl buludu. Xemir yuğuruş kıymı tayyarlap, lısqı selişkici bulgan her bir iş tertipini ustamla özü bir kolluq tamamlaydı. Doğupkinin harareti muvafık bolğandala mezlik pırkı cahide çıkıdı. Nurgun hotellikler üçün etkanda bu yerlik yöbin ulanın hatırsıdaki en hakiki cunçu bayramı təmi hesablanıdı. Xotan şehri ahalisi Can Yönyön mu bu yerdin yöbin setip aldı. Omanlıq dedi, Xotan'nın yerlik yöbinini əzəldən yaxşı görümən. Bu yöbinin təmi intayın sap, yeyişlik. Hər ili cunçu bayramıda xeyli köp seti velib, ödük ilə bilən gəyimiz, yurtki uruq tıqqan dostlağımı azraqdın əvətib berimən.
1: Yöbinin yaxşı setilişiğə əşya obrotumu küç qoşu vatatdi. Sodgərlərgə kolaylıq yartış üçün poşta tarmaqları mülazimətini aldığı sürüb,

0: 60 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiğe 4380 saat. Kalı güçünün dastıkanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızı ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yük Sulu Vatan Şincan. Hürmetlik radio anlıgıçılar, bu sahipimizde Şarkı Cungar İktisat Tekniki Terakket Rayının kançılık kuruluşudaki akli iktidarlaştırış özgürüşü adam küçü arkalık tartıp yüdüştün şopursuz akli iktidarlık aptomobilgıça digen mezmunu tohtulamız. Şincan yıkva kançılıkı bu seyven birinci numarlık üstü oçuk kömürkeninin menzeri körüş supısı da 275 şopırsız kan yük avtomobili 5G torunun orlaştırışı bilen tertiplik kaldı, mokedek ötüşüp duradı. Kan azgılının işçikirisi de adem görünmeyi pekat, avtomobil sayısla görünetti. Bu toprak memleket boyunca en çok tayyar kömürlükü ilgi bulup, 390 milyar tonna kömür zapsi bütün Şincan'ın 60%'ın artık kömür işlep çıkırış iktidarı tiyerek bulup gelmekte. Bugün Amu Gul'un muallimining intayin mas'uliyatchan odam ishkanligi to'g'risida to'xtalib mundoq dedi. Har qatimlik nomorini ko'ngil qo'yib tayyorlab, ondan bizni o'yin qo'yish o'rniga bexatar apardi. Uning bu ishni izchil davomlashtirayotganiga 50 yilga yaqin bo'ldi. Men muallimdan o'rganaman. Bir aylan suhodin g'ijak chelishni qachongacha davomlashtirasiz deb so'raganda u kulib turib. O'qituvchim Chi Baoligao 83 yoshga kiribmi yana g'ijak chelayotdi. Men qandaqmi pensiyaga chiqay deb javob berdi. Yaylaqda bir ot boshliq g'ijakning o'zi bir ko'chma yaylaq deydigan gap bor. Bir odam bir g'ijakdan g'ijak sadosi yaylaqning qoplig'icha suxi 50 yilga yaqin ching turib ot boshliq g'ijak sadosini Tianshan tegi etkida yiltiz tortqizib dunyoga tarqatdi. Buningdan keyin u avlodma avlod bolalarning qo'lida davomliq uzilmay davomlashqusi.
1: İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alınız.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincang Radyo Televiziya Stansisi Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıkçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıkçıladı. Yaktırıp anlıkçılarını karşı alımız.

0: 10 yıl çoğunlukla izlenip tüzeç arkalık ilgiriki giyahım ünmeygan kumluğunu büyük baraksan tutaş ketken çılanzarlık aylandırıp kum denizde 5 mebis özdürüp ekologilik ünüm ve kısadi ünümden ibaret koş molosul ilişkin işe aşırdı. Bugünkü gülünü vatkan yazı kentlerine nazar sahibimizde Çi Yöşiyen çilini özdürüş bazısı verip görüp ağaylı.
1: Çi Yöşiyen çılın östürüş bazısı Xotan nahiyesinin Seğiz Köl yazısıga caylaşkan bolup, Xotan Jingang meyvecilik kollektibi kurgan. Bazının östürüş kölümü 11 man moğu yetidu. Östürüş bazısıga kirgende qatar qatar çılan dərəkleri qumluqta tekşi yıldız tartkan bolup, şaqlardaki meyveler may bağlap pişkan, meyveleri kişini məhliya qılatdı. Terikçiler vaqtını çıng tutup, özüş bilen aldıraş bulup, etiz başlarda kaynam taşkıllıkı çümgen mol hosul mənzirsi namayan bolgan idi. Terikçi Jauhay Hu mundaq tonuşturdi. Çi yöşen çilini yiyişlik, çürük, süpti intayın yaxşı. Adetki çilanın bir yılda bir pəsil özüş əndisige uxşumaydıgani, bu sortini bir yılda işki pəsilgi bölüp özgülüp oludu. Yukarı pelliğe takıştırmayı bazarga seyleştik kesip evzellikki gevdelik.
0: Adetin taşkırı uzak kün nuru düşüş vakti ve özgücü kün nuru temperatura perk şaraydı atayınıp, okşaş bir tüp çilan darıkının meyvesi de pütüllay kök, yerim kök, yerim kızıl, pütüllay kızıl buluştak üç hıl pişiş altı körülüdü. Bazıda perıklık yığış endisi yolu koyulup, meyve eti tok, təmi çürük, yeni yeşik, maskelilgan yerim kök, yerim kızıl çılalar dəl cayda talınıp üzülüp, yeni çılalarının bazarga seliniş süptüge kabaletlik kılındı. Derekt kalgan pütülleyi kızıl meyveler 13 ayının ahırda tabii kurgan dinkin merkezlik yığvelindu. Yeni çılanını pəsilgi taqaştırmayı üzüş, kuruq çılanını yukur pəlli məzgil bilən taqaştırmayı seytiş şəkli arqılıq, yeziklik məsbulatlarının qoşulma qımmeti önümlülük aşırılıb, deyqan ailərinin kirmi əqiqi aşırıldı.
1: Eğilin işçi hayati küçük dolgan bu çılan zarlıq 10 yıl ilgiriye texi qaqqas qumluq ikən. 10 yıldan bu yanın östürüş kollektibi kumni tüzləş, ekologiyani universal tüzəş qatarlıq bir qatar tədbirlər arqılıq çöllüknün yer şeklini sicil özgertip, muvaffaqiyetlik alda tutaş ketken çılanzarlık berpa kılgan. Tutaş ketken çılanzarlık borandın modapi yerlenip kumni turaklaştırış, rayon ekologiyelik muhitini yakşılaşta muhim rolini cari kıldırıp da kalmay, teximu muhimi şu çaydaki kent ahalılarının kirimini aşırıp beyişiga törtkü boladığan beyiş ormanıga aylangan.
0: Yeni çılanın yenilik derecesi ve özgüç təmini en zor derecesi saklap kiliş için üzvelingan çılanlar birinci vaqtta yeni pit saklaş ambarı toşulup ayırıp kaçılındı. Arkadan zakaz ihtiyacı asasen bütün memleketinin erkaçlı caylardaki bazarlarına toşuludu. Yeni çılan östürüş yani şu caydaki kent ağalarının işki aldıdılar işki uğurluşu törtkü bulup pul tepiş ailistiklerinin haber ilişinin her işkilisiki dəxil yetküzmezlikini işki aşırdı.
1: 10 yıl kum tızgınlaş arqılıq kökertiş bilen beyiş tən güllendirildi. Giyahmu ünmeydiğen çöllükten meyvesi mol özgən tutaş ketken çılanzarlıqca Xotan nahiyesi kum denizida ekologiyelik ünüm ve ixtisadi ünümden ibaret koş mol hosul alıdığan beyiş kəsbini yetiştirip çıxdı. Yeni çılanının tatlıq təmi ammının ağızıda kaldı. Kesip yurttaşlarının emeğini dompaydı.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti Ortak Gövdesi Eğini Müstehkemlep, Cumhur Milleti Ortak Gövdesi Kuruluşunu Algı Süreyli.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vaxt gidiyordu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Kaş, yani kançılık var mı?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometre kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Ah, öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az, balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ah, ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakışık. Hey,
4: dikkat dur.
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydiganda telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydı ki kılıp otomobil haydab bırmançılığın bəksizliklerini paydağı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməyindisiniz, katnaş qaydısıga anlıq rəayə qılın.

0: Kaltıs Beyiş Mahirleri.
1: Radyo Anoçuna. Yenci nahisinin denzil bazırı denzil kendide Reyhan Gül Mehmet Tılgı ilinsa yurttaşlarının hemisi baş barmakına çıkırışıdı. Adetki aile ayaladın milli hastalığı iki girim kılıç hünürge tayinip iyilik tiklep kırımını aşırışkıca yine kentki ayalarının hüner ögünüşü işk aldı da işkı uğurlaşıp kırımını aşırışıca kol mu kol yetekçilik kılışkıca o tırışçalıkı, çidamçalıkı ve ak köngüllükü arkalık yeni devirdeki yezi ayalarının iyiliktikler ortak beyişlik təsirlik hikayeni yazıp çıktı. O köpçülükten kalbirdeki ismi cismiğe layık en güzel beyiş başlamcısı. Bugünkü Kaltıs Beyiş Mahirleri sahipimizde Reyhangül Mehmet'in hikayesini sözler veririz.
2: Reyhangül Mehmet, Denzil Bazırı, Denzil Kenti'nin kent ahalısı. İlgiri o yıl boyu öyde öy işleri bilen şoğullanıp ailesiklerinin alıdın haber aladdi. Ailesinin iqtisadi besimi aldı da o yezi kentlerinin bayram ve toy murasımlardaki girim kılıç ihtiyacını çın tutup, milli haslıqı ige girim kılıç önerini qeytirkınıp, ögünüp, iyilik tikleş yolunu açdi. O özünün bir cüp işcan kolu tayınıp, bir cüp perzentini okuddi. Yana haqsız öner ögütüp, Nurgun yezi ayallarının maharet ilgilişigi türtkü bulup, ailesinin haber elip...
1: İlgiri kentte kesbi girimcik yok idi. Yurttaşlar toy murasimi, kurban et, roze et, gül çay ziyafeti... İlgiri kentte kesbi girimcik yok idi. Yurttaşlar toy murasimi, kurban et, roze et, gül çay ziyafeti bir iş toğır kelse, neps girim kılmakçı bulsa şehir ayonuğa katırıp, vakt hem pul sırap kılattı. İşki balısının okuş çıkımının eşiğe ilişip, pekat erinin işlep tapkan kırmigi tayınıp, ailesinin çıkımına kamdaş tezgi toktidi. Real ihtiyaç ve ailesinin iğir yükünü körüp, Reyhangül Mehmet, girim kılıç ünürünü ögünüşke bel bağlıdı.
2: O, ticeşlik bilen turmuş keçirip, yıkan pulunu çıkarıp, girim kılıç kursağa katnaştı. Kündüzü katırıp ögendi. Öyge kayıtkandın kiyin yana dehkançılık işleri öy işleri bilen aldıraş buldu. Eynek karab girim kılıç usulünü kayıt meşk kıldı. Teşebbüzgarlık bilen kentteki ağaç sınırlarga haksız girim kılıp koydu. Pikir elip önerini mükemmelleştirdi. Şucaydaki ammının güzellikigi maskildiğen kelinçek girimi bayram girimini kıtırkınıp tetkik kıldı. Bu şaşmayı tırış arkalık onun girim kılıç mahareti künsiri kamal etki yetti. 2024 yılı o öyde oddi girim kılıç hizmet hanısı içip, alkışkı tayınıp, heridar menbesi topladı. Köngül koyup, inçge mulazmet kılıç arkalık etraptaki kent bazarlardaki amma onun dankını anlap, girim kılıç üçün onu izlep geldi. Bir yıllık kirimi, aile çıkımıga mukim terek bulup, kızını toluk otur mektepte okuttu. Oğlunu daşıyordu okuttu. Perzentler işcan, gayretlik anısıdan pekirlendi.
1: Öz beyisi beygan hesaplanmaydı. Köpçülük beysa hakiki beygan hesaplandı. Kentki nurgun ayalarının yaşangallar ballarının aldığını haber alımız deyip sırkı çıkıp işleşik amansız kalgalıkını körüp Reyhangül Mehmet aç sınırlarını başlap kırmını billi aşırış oyuğu geldi.
2: O, hizmetxanasını vaqtlıq dərsxana qılıb, dehqançılıqnın arsal məzgili, bayram arılıqlarından faydalanıb, girim qılış oqutışını haqsız qanat yaydırdı. Sayman işiltiş, asasi təqlik girimidən başqılab, milli xaslıqı iyə qaş, köz girimiqçə qolmı qol, ögütüb, toy mürasimi, gülçay yığılış qatarlıq, əməli görünüşlərgi birləşdirib, dərs ötüb, atsınlarını ögünüb bulubla zakas qobıl qılış imkaniyetigi ege qaldı. Onun ayımayı ögütüşü bilən 84 ayal girim qılış mahardını ilgilidi. Bəzilleri birlikdə zakas qobıl qılıp işlədi. Bəzilleri kiçik tipdiki xizmət xana açdı. Hər bir adam aylık kırmını 1000 yuandan 5000 yuan geçe aşırıp, ailesinin haber eliş, pul tepişinin er işkilisige dəxli yetküzmeslikini işqa aşırdı. O yana tepiş teşebbüskarlık bilen kursantlarga xeridar tonuşturup, köpçiliknin soğudu yollarını etişiğe yardan berdi. Kursant Gülü'nün eğitişçe, girim kılış önerini ögünü alğandın keyin, işki altıdıla pul tepip, özgü bulgan işentisimi barğansıra aşkın.
1: Ticaret kılığandı o samimilikten asas kılış çıntırıp, işki yolukkanda ammini köpürek oylap, koşullarının işentisi erişti.

0: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlaşanlarını karşı alımız.
1: Radyo anlıqıcılar kalsız bir iş mahirleri sahibimizin davranıştırımız. Әмді үштіпан айысығы беріп, езікен марыппыды ел стартқан оқытқышылар айылысы. Оқытқышылық білән шуғылланған бір айылыды ке, 3 әвлад 13 кіші білән тонышымыз.
2: Үштіпан айысының яр көрік езісі төвәнке қазанчы кәнтедігі дейқалары ойлысыда, өйішчеді парты орындықлар рәтлік, пакіз, китап жазысы китапларға лық толған. Tamlarga her xil şərəb guvaq namilleri ilik esilgan edi. 86 yaşlıq Yusuf Oşur, üstel altıda ulturup, balalarının tapşırgını əstaydıl oku vatatdi. O öz xıracıddi bilen açqan bu yez kent kiçik ders xanısı, kentdiki balalar dərstin kiyin ögünüş qıladığan, köngül qoyup, kitap okuyduğan illik makanğa aylandı.
1: 1961 yılı Yusuf yez kent ders munbirge çıkıp, İlgiri kiyin bulup, bir kancı yez kent mektepede okutkışla kılıp, ders munbirde 32 yıl üntünsüz əcri sındırdı. Yusuf mundaq dedi. Dadam yez okutkışıydı. Küçük vaktimde onun yez deyildi startıp okutuş arqalıq Adem terbiyeli gelikini körüp, okutkışlıq kesipinin şərəplik hem əhmiyyətli küçük gelikini çoğunqa riz kılıp, okutkışı buluşqa iradı bağlıqan idim. Bu itikad onunla bir ömür hemrah bulup, onun ömürlük intilişik aylandı.
2: Yusuf'un ayalımı okşasla Yezi kent mağaribi üstede izlendi. Er ayal işgeylen bir ömür Yezi'da yıldız tartıp, okutuş arkalık Adem terbiyelip, esil okutkıçılık istili, aile istilini evlat mu evlat davamlaştırdı. Ailesindeki perzentleri arka arkadın Sven mekteplerge imtihan verip ötüp, Üt çekiledigan ders munbirige çıkıp, adam terbiyeleş esli məqsidige davamlıq varislik kıldı. Bu addi aile ismi cismağa layık, oqutqıcı ailesige aylandı.
1: Yusuf'un karışca, oqutuş arqılı adam terbiyeleş, bilim biriş bulup kalmay, texmi muhimi kalipki yakşı niyetini püküp, qiyinçliqi barlarını yüləp, oqutuşku yardan birişken. Uşturbanna yezisi yin avad yezilik otur mektepte oqutuşlu kılgan mezgilde, O, okuqçı Mijit Gayit'nin əxlaqtımı, öygünüştümü əla işgərlikini, likin dadısının baldur alamdın ötkərlikdin, ailesi de qiyinçilik körülüb, okuşdun toxtab kiliş xəbbiki duç gəlgərlikini ilgilidi. Əhvaldın xəbər tapqan deyinkin, Yusuf təşəbbüskarlıq bilən məsuliyyətini zimmigi elib, Mijit'nin otur məktəbdin Qəşqar daşönü pütküzgəngə qədər barlıq xıracıdın toluq üstüye aldı.
2: Pensiyaga chiqqandan keyin Yusuf yanala odam tarbiyalash asli maqsadida ching turib o'zini beg'ishlash qadamini to'xtatib qo'ymadi. 2019 yili u dehqonchilikning aldirish mazgilda kentdagi bolalarga maktabdan qo'yib bergandan keyin qaraydigan odamning yo'qligini bayqab, oilasidagilari bilan birga o'z xarajatiga ustal o'rindiq, o'qish qurollari, turli kitoblarni sotib olib Öyde yezi kent küçük dersxanı saçtı. Bugünkü günde bu yer balalar tapşırıq işleydiğen, kitap okuyduğen, ögünüş bahtısı bulupla kalmay, yana kent ahalılarının xalqı nəbiyyat güzü siyasetini düşünüdüğen, sapasını östürdüğen ögünüş bahtısı aylandı.
1: Yusuf baştan ahır oqutqıçılarının

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıçılar, anlavatkınanlar Şincan Radyo Televiziya Stansırın Mınbət Pıraq programısı. Hem de deyiktanlar yezi ilgili ki yeza deyikallarına alaqlar uçurları bozsun. Yezi ilgili ki yezi ministerliği yakında memleket boyunca çarabıçılık, mal doktorluk, kespin terakki kıldırıcının 15. 5 yıllık jirik planı bezip tarkıtıp, 2030 yılı barganda devletimizden çarabıçılık, universal işlep çıkış iktidarını yerine müstehkemleş, mesulat kurulmasını sizil el alaştırış, el aspetlik özgeç çarabıçılık mesulatları bilen temirleştiği tekman beyt için otur koydu. Jirik planı onda otur koyuldu. 2030 yılı barganda devletimizden çarpışlık kesiminin külem kurulması ve kesip ekologiyesi tekme alalaştırılıp, çoğunluktaki karhallarının dehkalları bilen alaklaşış, dehkallarının yetekleş rolü yanımı küçü etilip, menfaat taksimat mekanizmi tedirici mükemmelleştirilip, yokur tüven ekimdeki kesip ekologiyesi tekme maslaştırılıp, oturak küçük bakmışlık meydan ailelerinin terakiyat süpüti körünerlik östürüldü. 2035 yılı барғанда çarpıçılıktan yukarı süpetlik terakiyat adı körünerlik ilgirleş kol keltürülüp, çarpıçılıktan zamani vilaştırış asası diyettin işe aşırıldı. Kesip terakiyat adı universal tenşeş tizgirleşini küçeytip, kesiplerden süpetini östürüp, önümünü aşırışı törütkü buluş çördülüp, jirik planı konkret oğurlaştırma kılındı. Bu, kesiplerden universal tenşeş tizgirleş mekanizmini oğrıntış ve takamullaştırış. Təminləş bilən ehtiyacdın ibarət işki cəhətki vəziyyət özgürüşünü köz tutub, trik çoşqı işləb çıxırış qıdarını daimlik dəlcaydı tənşəş tizgirləşini yolu qoyuş. Bütün məmlikətinin işləb çıxırış qıdar nişanını hərəkətcən tənşəş. Ministerlik bilən ölkü dərəcə bu içi həm türkü buludğan işləb çıxırış qıdarını tənşəş tizgirləşini qanat yaydırış. Çoğunluktaki bakmışlıq karxallarını tərtiblik tərəqi qılışını qılıplaşdırış və itəkləş. Otura küçük bakmışlık meydanları, ailelerini zamanı ve işlep çıkış sistemisiyle sığdırışı törtkü buluş. Köp miktarlık çarva öy kuşları mesulatları işlep çıkışını mokumlaştırıp, trik çoşkuna asası işlep çıkış kıdarını puhtalap, köpü yalaydıgan çiş çoşkunun işlep çıkış kıdarını öztürüp, işlep çıkış bilen seyitişin cipsulaştırışını küçe ettiş. Ela çarva kuş neslini yetiştiriş ve umumlaştırış. Ela süpetlik özgeç çarva öy kuşları kesmini ravajlandırış. Yemkaşak kesmini ravajlandırış ve zora yetiş. Çarva öy kuşları mesulatlarını pişiklaş, obrat kılıç seviyesini östürüş. Çarvıcılık danlık marka kuruluşunun küçeydişini öz içi alın. Hayvanat yukumu kalp hatırının aldığını iyileş tizgirleş önümünü östürüş cihette, jirik planda iğir hayvanat yukumunun aldığını iyileş tizgirleşini yerimi küçeydiş. Hayvanat karantini nazarat kılıç baş kuruş kıdarını küçeydiş, oturu koyuldu. Kesplerinin yeşil bir hatar, Terakiyatının ilgiri sürüş cihette yirik planda bakmışlık mensulatlarının süpüti bir hatarlık seviyesini umumizlik östürüş, çarva öy kuşlarının soyuş kesbinin baş kuruşunu kılıplaştırıp, trik çoşku soyuş süpütinin baş kuruş ölçümünü kılıplaştırış, kuşkana meydanlarının derisini östürüş, özgerçinin çoğunkur yolu koyuşku türkü buluş, çarva öy kuşlarının kıgma ayaklarını bir taraf kılıp paylanıştığını algısılcıtıp, çarva öy kuşlarının kıgma ayaklarını baylıkı aylandırıp paylanış teknik ölçümü ve ölçem sistemisini mükemmelleştirip, muayet koldaş ölçümünü koş yönelişlik cipsilaştırışı törtkü bulup, ses kıpırakını yoktuş, bolğumunu azaytış, karbonu tüveletişini algısılcıtışını maslaştırış otur koyuldu. Bununla başka jirik planı yana pen tekniki cabduk trikini yana mükçeyiş takitlenip, pen teknikini yığılıp yaratış ve neticelerini aylandırıp kenar yetiştin yana mükçeyiş. Bakmışlıkta açlık ticayişine umumiyizlik yolu koyuş, suni akli iktidardın paydalanış ve akıl çarpıcılık terakiyatının tezildişini algısılcı dışı karta konkret tedbirler otur koyuldu.

bu bir neçe günde Körlü şehrinin koş irik yesedeki bir neşbüsarlıktan şakları soğuz kızargan Körlü neşbütleri bilen lık dolgan bulup osul yığış pəslini kütüb aldı. Bağverler neşbüt üzüş, ayrış, yeşik kaçılaş bilen aldıraş idi. Etizlarda aldıraş mol osul mənzirsi namayan buldu. Tiyanşan qar suyu bilen soğuruluş, yeterlik koyaş nuri posti, nepiz, eti yumuşak, şırnız köp, təmi öz keçi bolğan Körlü neşbütini barlıq keltürgen. Bu yıl Körlü neşbütinin öz türlüş gülümü 402 min mo bolup, umumi osulunun təxminen 600 min tonnu bolışı mölçerlendi. Yakında Gucun nahiyesinin canobi kısmıdaki tağlıq rayon, Gengo təvəlik rayondaki çarvılarını su bilen təmirləşdiri ahırlı şiş baskıçıqa girdi. Pat arada fütüb işgi kereştirildi. Bu türü işgi kereştirilgenden keyin tağlıq rayondaki çarvılarını su bilen təmirləşdiki ən ahırkı bir kilometr ravallaşdırılıb. Çarvıçılarının köp yıllardın boyanqi çarvılarını su bilen təminləş qiyin buluş məsələsi həl qılınıdı.

Hürmetli radio anlıqçılar, Sinjan Radio Televiziyen Stansı'nın Munbet Bıraq programımızı boya canlıdış bərdiq, anlıqınınlağı rəhmət. Ətki Munbet Bıraq programımızda yezi kentlərini gülləndiriş doğrusudur ki, teximi köp sərxili hikayeler davamlıq deyiktiğinlerde bolsun. Əmdi deyiktiğinleri stansımızın anlıqtılış aldıda durğan başqa programlarda bolsun. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın yeni taratku Sılu Sıdin abunçılar terminalada maskademde anlatılıdı. Tekimi köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulaydıysanız, deyiktiniz Sılu Sıdin abunçılar terminalımızda bulsun.